Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetmenimiz Murat Yumak ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. İlk türkümüzü İcrail Akkaplan'dan dinliyoruz. Bir pınar yaptırdım dipten kaynatma.

Bir Erzincan türküsüyle devam ediyoruz. Ey erenler, akıl fikir eyleyin. Ali Ekber Çiçek'ten alınan bu türküyü Ender Doğan'dan dinliyoruz.

Seher Yeli, Aşık Çobani'den alınan Malatya türküsüyle devam ediyor. Belkıs Akkale söylüyor. Hasretim yavruma, bir de yarime.

0: TRT Türkü.
1: Nida Tüfekçi'den alınan Yozgat türküsünü Emel Taşçıoğlu söylüyor. Hastane önünde incir ağacı.

Bülbül ne ötersin virandır bağın, yıkılsın şehrin de çöl kalsın bağın. Tükendi fitilim, kalmadı yağım, yar senin derdine ben yana yana. Bu Tokat türküsünü Hayal Has'ın sesinden dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Fahrettin Ergeç'ten alınan, Mustafa Özbey'in derlediği Kırıkkale türküsünü Oğuz Doğan Cengiz söylüyor. Çekirgeyi sürüverdim yazıya.

Bir Seher Yeri programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve ben

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Orta Doğu'daki gelişmelerle Türkiye ekonomisindeki son durumda kabine toplantısında ele alınacak. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Trafik ekipleri güvenli yolculuk için denetimleri arttırdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram dönüşü yolda olan sürücülere kurallara uymaları çağrısı yaptı. Bayram evi matem evi olmasın, sevincimiz hüzne dönüşmesin dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışmalarını bugünden itibaren CHP Genel Merkezi'nde sürdürmesi bekleniyor. CHP'de bugün yapılması planlanan parti meclisi toplantısı da mahkeme kararının parti meclisi üyelerine ulaşmaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Kemal Kılıçdaroğlu ekibiyle birlikte önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını da belirleyecek. Özgür Özel ve ekibi de CHP'de kurultay yapılması için harekete geçti. Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Kurultay için delegelerden imza toplanmaya başlanacağı açıklandı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerin zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. 39 çeşit yerli tohum daha tescil edildi. Milli çeşit listesindeki yerli tohum sayısı 1087'ye ulaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geliştirdiğimiz bu çeşitler toprağımızın bereketi ve çiftçimizin emeğiyle buluşarak milli

Zorlu, Kerkük'ün Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacağını açıkladı. Kerkük bu sahadaki kardeş belediyelerimizle daha yoğun iletişimde olacak dedi. Soykırımcı İsrail'in Filistin topraklarında gasp ve saldırganlığı devam ediyor. Bir grup Yahudi Mescid-i Aksa

Gazze'de 33 Filistinli katledildi. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da da ateşkesi ihlal ediyor, işgal alanını genişletiyor. Netanyahu, İsrail'in askeri unsurlarına Lübnan'daki saldırıları şiddetlendirme talimatı verdiğini duyurdu. İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk noktada Litani Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'da işgalini genişletmesi tepki çekti Fransa'dan. İsrail'in Lübnan'da derinleşen işgalini hiçbir şeyin haklı çıkarmayacağı açıklaması geldi. İngiltere ile Almanya da İsrail'i saldırıları durdurmaya çağırdı. Ürdün ile Katar, İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini kınadı. İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'li

Ankara Büyükelçiliği ve Suriye Özel Temsilciliği görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak da görev yapacak. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile ABD Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. Görüşmede Suriye'nin yeniden inşası, ekonomik toparlanma süreci ve yaptırımların kaldırılması ele alındı. Taraflar temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. Myanmar'da bir binada patlama meydana geldi. 6'sı çocuk, en az 46 kişi hayatını kaybetti. 100'e yakın kişi yaralandı. Patlamada çok sayıda binada hasar gördü. Amilli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında bugün Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Mücadele 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Günaydın efendim, hoş geldiniz. Saatler 7'yi 6 dakika geçiyor. Yeni bir haftanın, yeni bir ayın ve yeni bir mevsimin başlangıcında İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınımız başlıyor. 1 Haziran 2026 Pazartesi, yeni bir mevsim dedik, yeni bir ay dedik efendim. Sağlıkla, huzurla, bereketle, bol şansla geliyor olsun. Hepimiz için güzel günler dilekleriyle başlıyoruz bugünkü programımıza. Haftanın 7 günü İstanbul Radyosu'ndan canlı yayındayız ve işte bugün haftanın ilk gününde 7 haberlerinden hemen sonra buluştuk sizlerle. Nuray Soy'dan Muhammed Eğrice Su, Pınar Kundakçı Temel 3 saat boyunca sizlere eşlik edeceğiz. Elbette türkülerimizle birlikte ilk türkümüzle başlayalım efendim. Azerbaycan'dan güzel bir ezgidir. Nazlı Saraç Orak yorumuyla dinleyelim. Yanıram aşkına can yar.

Ezgi'den dinledik, sebebim dedi. Saatler 7.17'yi gösterdi. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. Yeni bir başlangıçtayız. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha merhaba, günaydın, hoş geldiniz diyoruz. Yeni bir ay, yeni bir mevsim, yeni bir gün, yeni bir hafta dedik. Hepimiz için sağlıkla, huzurla, mutlulukla, bereketle, bol şansla gelecek günler olsun. Efendim, İstanbul Radyosu'ndan yayınımızda şimdi Kenan Tuna'nın sesinden dinleyeceğimiz bir Erzurum türküsü var. Muzaffer Sarı Sözen, Seyfettin Sığmaz'dan derlemiş. Aşağıdan gelirem yüküm eriktir, eriğin dalları delik deliktir, benim emmim kızı var, taze feriktir.

Orhan Adon'un türküsünde, kendi türküsünde Neşet Usta'yı dinledik sevgiyle anarak. Bünyanlılar dedi Neşet Ertaş, 7.24'ü gösteriyor zaman. Birazdan yol raporunu aktaracağız. Karayollarında son durum nasıl? Detayları paylaşacağız ama öncesinde iki türkümüz olacak. Önce Şerife Hatun'un sesinden Burhan Çaça'nın Ağrı'nın türküsünü dinleyeceğiz. Tarama Yar Tarama ya da diğer bildiğimiz ismiyle Hele Hele Yar Gülen'de. Ve ardından da Gökhan Birben'e söz vereceğiz. Yüksek Dağlara Kar Var türküsünde.

0: yol durumu.
1: Efendim, karayollarındaki son duruma bakalım. Kurban Bayramı tatili sona erdi. 9 günlük uzun bir dönemde sona erdi ve pazartesi günü itibariyle hem güne hem de yeni bir aya, yeni bir haftaya başladı. Karayollarındaki son duruma da bir bakalım. İstanbul'da 9 gündür trafik namına bir şey görmüyorduk ama şu saatlerde TRT Haber ekranlarından da görüyoruz. İstanbul'da oldukça bu sabah yoğun bir trafik var. Ama genel olarak yurt genelinde durum nasıl, detayları paylaşalım. 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü bitecek olan bir çalışma var. Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe Otoyolu Projesi, Malkara Çanakkale 1915 Çanakkale Köprüsü de dahil bu kesim otoyolun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları başladı. 20 Mayıs 2026 günü, dediğimiz gibi Temmuz'un ilk günü Çarşamba günü de bitecek. Aydın Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor 8 Haziran 2026 gününe kadar. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışması nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ve 5. kilometreler arası trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak yolunun 44 ile 45. kilometreleri arasında Afyonkarahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Nurdağ-Gaziantep devlet yolunda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışması nedeniyle ulaşım yine kontrollü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ile 22. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Maden-Erzurum yolunun 2. kilometresinde bulunan Maden-Açkapa tünelinin bölünmüş yolun her iki yönündeki tüplerinde yapılmakta olan elektrik ve elektronik aydınlatma sistemi montaj çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Dursunbey Harmancık Tavşanlı Devlet Yolu'nun Dursunbey Tavşanlı istikameti 17 ile 21. kilometreleri arasında yol yapım çalışması var. Yine Çavdır Tefenli Burdur yolundaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Güvenli yolculuklar diliyoruz.

Sanatçımız Selma Alagöz'ü Kemaliye Eğin'in Mustafa Özgül'ün türküsünde dinledik. Adam Ağlatan Oldum ya da diğer adıyla Duran Ağabey. Saat 7.36 İstanbul'dan programımız devam ediyor. Yeni bir günü karşılıyoruz efendim. Haftanın ilk gününde İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınımız sürüyor. Az önce yol raporunu aktardık. 8'de de hava tahmin raporunu okuyacağız. Meteoroloji yeni haftanın yağışla başlayacağını duyurmuştu yurt genelinde ama detaylar nasıl? 8'de sizlerle paylaşacağız ve 8 sonrasında istekler zamanıdır deyip sosyal medyadan bizlere katılan dinleyenlerimizin mesajlarını, paylaşımlarını dile getirmeye başlayacağız. Öyle güzel yorumlar var ki çok teşekkür ediyoruz efendim. İmkanınız varsa, sosyal medya kullanıyorsanız, elbette TRT Türkü'yü dinliyorsanız, buyurun Facebook'a, X Twitter ve Instagram'a diyelim. Yine türkülerimizle sürdürelim programımızı. Şimdi Giresun'a, Karadeniz'e çıkalım. Görele Çavuşlu Köyü, Ömer Akpınar'ın Mustafa Tahmaz'dan derlediği türküyü Bülent Aslan'dan dinleyelim. Yaylanın çimeni budur, otur sevdiğim otur. Şu yaylanın düzüne son gelişimiz budur.

Ben Burçak Tarlası'nın Neşe Gül Polat sizler için seslendirdi. Saatler 7.44'ü gösteriyor. TRT Türkü'de sabah programı sürüyor. İstanbul'dan canlı yayındayız. Sesimizin ulaştığı bütün dinleyenlerimize günaydın, merhaba, hoş geldiniz diyerek devam edelim türkülerimize.

Şimdi Malatya'ya uzanacağız. Sıddık Doğan'dan Mehmet Özbey'in derlediği türküyü sizler için Mehmet Seske seslendirecek. Ayağında Yemen'i, niye almadın beni? Bu dünyada ölüm var, ne seni kor ne beni. Dur dur dur sene, dur bir haber versene. 3 gün arpanı derem, bir selam göndersene.

Efendim Tokat Reşadiye'nin, Yücel Paşmakçı'nın, Eşref Tombuloğlu ve Mihrican Bahar'dan derlemiş olduğu türküsünü Mine Yalçın'dan dinledik. Başındaki yazmayı sarıya mı boyadın? Saat 7.50'yi gösteriyor, zaman yaklaşıyor, istekler de artarak gelmeye devam ediyor. 8 sonrasında sizin saatinizde isteklerde buluşacağız. Sıradaki türküyü seçen, gönlünden geçen güzel bir türküde sevdikleri ve yakınlarıyla buluşmak isteyen dinleyicilerimiz sosyal medyadan yazmaya devam ediyorlar. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfası sizlerin, bekliyoruz diyelim ve bir başka güzel türküyle devam edelim. Yurttan Sesler Korosu'ndan Sinop'un, Münire Tarabuş'tan Sabahat Karakulakoğlu'nun derlemiş olduğu türküyü sunalım. Ben giderim Batum'a.

0: TRT Türkü.
1: Türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

0: Hava tahmin raporuna bakalım. Meteoroloji bildiriyor. Önce genel rapora bakalım. Türkiye genelinde Haziran ayının ilk haftasında yağışlı bir hava dalgası etkili olurken özellikle iç ve kuzey kesimlerde kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Bugün için rapor şöyle. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçeleri ve Bilecik çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sinop'un iç kesimlerinin yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı şöyle, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artıyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor tahmin raporuna göre. Bazı illerimizin beklenen hava sıcaklıkları bugün için şöyle, Bursa 31, Çanakkale ve İstanbul 26, Kırklareli 29, Afyonkarahisar 24, Denizli, İzmir 32, Muğla 27, Adana, Antalya 31, Burdur 27, Hatay 28, Ankara 24, Eskişehir 28, Konya 26, Yozgat 21, Bolu, Zonguldak 23, Düzce 27, Kastamonu 22, Amasya 26, Artvin ve Trabzon 23, Samsun 25, Erzurum 20, Kars, Van 19, Malatya 27, Diyarbakır, Şanlıurfa 32, Mardin ve Siirt 27 derece.
1: TRT Türkü.

Sabah devam ediyor. Efendim, kelimelerin yetersiz kaldığı, uzun uzun cümlelerin anlatamadığı, insana özgü her duyguyu barındıran, yürekte birikenleri sazın telinden döken türküler. Acıdan ayrılığa, sevdadan hasrete, sıladan gurbete bir baş kaldırı bizimle ağlayıp bizimle gülen türküler. Günaydın, yeni bir mevsim, yeni bir ay, yeni bir hafta. İlkleri barındıran güneşli bir günün sabahında İstanbul Avcılar'dan kıymetli şahsınız ve değerli yayın ekibinizi muhabbetle selamlıyorum. Hislere tercüman olan, dinlerken içimizi sızlatan, biz sustuğumuzda konuşan bu toprakların ruhu, türkülerin en güzel seçkilerini dinlediğimiz, tınılardan süzülen melodilerin ritmiyle, güne neşe ve mutlulukla başlatan muhteşem güzellikte bir program TRT Türkü'de Sabah. Efendim, çok teşekkür ediyoruz güzel övgüler sözleriniz için Murat Odabaşı'nın satırları. Gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum diyor. Yeni haftanın, yeni günün sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini diliyorum diyor Murat Bey. Sağ olsun, türkülerimize ortak oluyor. Pek çok dinleyicimizin mesajı var. Bugün Facebook'la başladık iletileri değerlendirmeye. Turgut Akbaş Manisa Selendi Tavak Köyü'nden yazıyor. Çocukları Burcu Nurullah ve Ozan için türkülerimizden birine ortak oluyor. Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan selamlar, günaydın, mutlu sabahlar. Abdurrahman Aksoy yeni ayda, yeni haftada günaydın. Ankara'dan selamlar, sıradaki türküyü sevdiklerime ve bütün TRT türkü dostlarına gönderiyorum. Kazım Ülgü yeni bir haftaya, yeni bir aya türkü tadında güzel bir programla birlikte başlıyoruz. Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden selam ve sevgilerimi gönderiyorum diyor dinleyicimiz Kazım Ülgü. Pek çok ileti var, şöyle hızlıca bir kez daha bakalım. Zeki Özceylan yazmış, Alanya'dan selamları var. Arife Yiğitler Yılmaz Erzurum Ilıca'dan mutlu sabahlar sanatçılarımıza, yayın ekibine ve bütün dinleyicilerimize türkülerimiz armağan olsun. Bahçesinden de güzel bir video çekimi yapmış. Mutluluklar diliyoruz efendim, sağ olunuz. Zeynep Öztürk hayırlı sabahlar. Bugün benim doğum günüm, Zonguldak'tan sizleri selamlıyorum. Sıradaki türküyü benim için çalarsanız çok mutlu olurum diyor. Kolay gelsin, doğum gününüz kutlu olsun Zeynep Hanım. Nice güzel yıllar sevdiklerinizle, ailenizle birlikte sağlıkla, huzurla, keyifle, mutlulukla. Bir doğum günü kutlaması daha var. Bayram Gökçen Fethiye'den dinleyicimizdir, diyor ki bugün doğum günü eşim, 50 yıllık hayat arkadaşım, kıymetli eşim Arife'nin ve annesinin bu mutlu gününü İstanbul'dan gelen oğlum Profesör Doktor Cem Gökçen'e armağan olsun. Nice mutlu güzel yıllar dileyelim ve türkülerimizi sizlere armağan edelim. Sıradaki türkümüz Semra Bağcı'nın sesinden dinleyeceğiniz bir Sakarya ezgisidir. Hüseyin Çelik'ten Ahmet Yamacı'nın derlediği. Allı yazma başında, kalem oynar kaşında.

mısın? Vay vay. İstanbul'umuzun türküsünde Orhan Veli'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküde Özgür Eren'i dinledik. Entarisi Al'a benziyor. Efendim saatler 8.15'i gösteriyor. Yeni bir başlangıçtayız. Hem bir mevsim, bir ay, bir hafta ve yeni bir gün. Hepimiz için sağlıkla, huzurla, mutlulukla, bereketle, bol şansla geçecek olan bir ay olsun efendim, bir mevsim olsun. Güzel bir gün diliyoruz sizlere ve hemen tekrar sosyal medyaya dönüyoruz. Sevgili Şengül Ekinci'nin Instagram'da mesajını gördük efendim. Günaydın diye sesleniyor. Hepimize harika bir gün, harika bir hafta, güzel bir ay diliyorum. Her şey gönlümüzce olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim yazdıklarınız için, övgüler için. Ellerinize, emeğinize, yüreğinize sağlık diyor. Her zamanki gibi program muhteşem. Kolaylıklar diliyorum, iyi çalışmalar. Çok teşekkürler Şengül Hanım. Selahattin ve Yıldız Erzi, değerli yapım yayın ekibine armağan ediyoruz. Başarılı bir yayın haftası diliyoruz. İyi ki varsınız demişler, sağ olsunlar. Turan Akman Erkılıç, günaydın diyor. Sade bir mutluluk, sessiz bir huzur ve sevdiklerinizle geçen güzel anlar. Günümüz anlamlı ve dinlendirici olsun. Yine bu sabahta toprağımızın sesini birlikte dinliyoruz diyor. Bütün TRT Türk'ü arkadaşlarımıza, eşime, oğlumuz Çağan Deniz'e ve abimiz Kenan Erkılıç'a, kardeşimiz Gültekin Erkılıç'a, Gökşen Sevindi'ye, akrabalarımıza armağan olsun. Mustafa Çatlakkaya, bayram tatilinde sizlerden uzak kaldığım için hepinizden özür diliyorum. Estağfurullah Mustafa Bey. Adana Aladağ Başpınar Yaylası'nda bulunan tüm tanıdıklarıma selamlar demiş. Tekin Koluçolak Ankara'dan günaydın. Bayram tatili bitti, işimizin başına döndük. TRT Türkü'nün güzel türküleriyle yine başladık. Osmaniye Kadirli Durmuş Sofular Köyü'nde yaşayan annem Döne Koluçolak ve tüm köylülerimize armağan ediyoruz. Alparslan Cantürk, Karadeniz'in incisi, fındığın başkenti, kirazın anavatanı, yeşille mavinin buluştuğu şehir Giresun Espiye, Şehit Sezgin Burak Cantürk Ortaokulu'ndan selamlar. Okulumuz öğretmenlerine ve tüm türkü seven güzel insanlara armağan olsun. Karabük Safranbolu'dan İsmail Etişken, Niksar Yeşilkaya'dan Selahattin Özdemir, Mehmet Turan, hayırlı yayınlar Sancaktepe Fatih Mahallesi'nden merhaba diyor ki öğrencilere bir türkü gönderirseniz mutlu oluruz diyor. Bizim de servisi bulunduğumuz. Hemen armağan edelim. Ağrı Tutak'tan yazıyor dinleyicimiz Mustafa Bayındır. Ali Cengiz, günün güzelliği TRT Türkü ile başlıyor. Gönlü güzel insanlara Kırıkkale Bahçılı'dan selamlar. Ali Onar, İsmail Yalabık Berlin'den, Osman İnan Ankara'dan yazıyor. Eskişehir'den Zeki Gül, bir başka dinleyicimiz Müjgan Kızılkaya İzmir Karşıyaka'dan. Bir diğer dinleyicimiz Mehmet Kalaycıoğlu Bilecik'ten yazmış. Gürol Yavuz Eskişehir'den, Yaşar Tandoğan, Balıkesir Edremit Tuzcu Murat'tan günaydın. Zonguldak'ta yaşayan çocuklarım, torunlarım ve sizler için bekliyorum. Fahri Özdemir, Osmaniye'den Konya Bozkır ilçesine yolumuz düştü. Yolda seyir halinde dinliyoruz. Sıradaki türküyü armağan edelim. Bir Neşet Ertaş türküsü istemişsiniz. Neşet Usta'nın sesinden çalmıştık ilk saatimizde. Ama ilerleyen dakikalarda Neşet Usta'nın türkülerini bir başka yorumcudan elbette çalalım. Kayseri Kara Kimse'den İsmet Bey, Özgür Aldemir, iyi yayınlar, iyi haftalar İstanbul'dan merhaba diyor. Sivas Koyulhisar'dan Serkan Alkan, Hasan Güçlü Konya Kulu'dan ve İzmir Buca'dan Ahmet Uzal, kolay gelsin. Sıradaki türküyü ailem için seçiyorum diyorlar. Rüstem Avcı yorumuyla dinleyelim. Dut yedim, duttu beni. Tekirdağ Malkara'ya gidiyoruz.

Sanatçımız Gülcan Kaya'dan dinledik, Bursa'nın türküsünü okudu. Zeytinyağlı Yiyemem. Efendim saatler 8.25'i gösterdi. Programımızın bir buçuk saati yavaş yavaş geride kalıyor. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız sürüyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Efendim bu hafta konserimiz var. 5 Haziran Cuma akşamı saat 20'de. Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde Türk Halk Müziği'nin birbirinden kıymetli sesleri ve sazları canlı olarak sizlere seslenecekler bu konserde. Şefimiz Naci Düzel yönetiminde Adile Kurt Karatepe, Merve Kayacan, Sabahat Aslan, Celal Bakar, Hüseyin Balcı ve Ulaş Kurtuluş ünlü sizlerle buluşacaklar bu türkü akşamında. Kaçırmamanız dileğiyle diyelim. Gelemeyecek olan dinleyicilerimiz için de elbette TRT Türkü frekansımızdan canlı olarak yayınlanacak Radyo Sanatçıları Türk Halk Müziği konserimiz. Yine duyurumuzu, hatırlatmamızı tekrar edeceğiz ilerleyen saatlerde, dakikalarda. Efendim şimdi bir başka türküyle devam ediyoruz. Kimlere gitsin bu türkü? Afyonkarahisar'dan Recep Uzun yazdı. İbrahim Kaçar Eskişehir'den programımızı dinliyor. Mithat Kaykı Edirne Uzunköprü'den. Annem Gülizar Hanım Mefaret ve Rahmi Taş'tan içinde olabilirse mutlu olurum demiş. Bekir Gültekin Kayseri'den, Zonguldak Çatalazı'ndan Remzi Demirci, Emin Palabaş ve Seyfi Kapusuz'a gönderiyor. Coşkun Bakan Akdeniz'in incisi Antalya'dan merhaba dedi. Samsun ilk adımdan bizlerle birlikte Halil Albayrak, hayırlı haftalar diliyorum. Kayseri Develi'den Mustafa Telli yazdı. İyi yayınlar, kolaylıklar, torunlarım için ben de bir türkü bekliyorum. Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden Mehmet Ali Akyıldız, İlhami Uyar, Kocaeli Darıca'dan TRT Türkü dinleyicileri ve yayın ekibine merhaba demiş. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten dinleyicimiz, İdris Şen Giresun Bulancak'tan, Hatice Ünal Acıpayam Kelekçi'den, Gülden İbiş İmamoğlu Denizli'den, Osman Filizli İzmir Bayındır Söğüt Ören Köyü'nden, Turgut Eren de Eskişehir'den dinleyicilerimiz arasında. Efendim Berlin'de olan bir başka dinleyicimiz daha var, Malik Yapar ve bir diğer dinleyicimiz de sevgili Suna Koçak. Güzel türkülerimizde buluşuyorlar bizlerle birlikte. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim birlikteliğimize, günaydın, merhaba diyerek devam edelim Soner Özbilen'in yorumuyla. Abre Süleyman Aga.

Sanatçımız Hediye Hüseyin'i Rumeli'nin türküsünde dinledik. Efendim saatler 8.33'ü gösterdi. İstanbul'dan programımız devam ediyor. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz günaydın, merhaba, hoş geldiniz programımıza. Sabah 7'den haberlerin sonrasından bu yana sizlerle birlikteyiz. Anadolu'muzun ezgileri eşliğinde sesleniyoruz size. Bir kez daha hepimiz için huzurla, güvenle, güzellikler ve iyiliklerle geçireceğimiz bereketle, şansla dolu bir ay, bir mevsim ve bir gün diliyoruz sizlere. Dönelim Facebook'a, pek çok ileti var, bakalım yetiştirebilecek miyiz? Yaşar Özdemir, Kütahya Tavşanlı'dan hayırlı sabahlar diyor. Afyon İsçehisar'dan yazmış Hasan Hüseyin Bakır. Özkan Aksoy bizim Kırıkkale'den dinleyicimizdir. Taceddin Kulak, Bolu Mengen'den günaydın dostlara diye sesleniyor. Mustafa Fenercioğlu, günaydın yayın ekibim, günaydın TRT Türkü ailem. Sıradaki türkümüzü İsa İzgi ağabeyim için istiyorum. Antalya'dan selamlar. Terme Kozluk'tan Osman Köz, Karabük Safranbolu'dan İsmail Etişken, Manisa Salih Liyabasan Köyü'nden Emin Akgün, Ayhan Bilecen Antalya Kaş'tan, İmran Ertuğ Ankara'dan Mustafa Kına, yeni bir haftanın başlangıcında Kayseri'den selamlar. Eşime, çocuklarıma, mesai arkadaşlarıma ve radyosu başında olan hepsi birbirinden kıymetli türkü sevdalılarına armağanımız olsun. Giresun Tirebolu Ataköy Köyü'nden Hamza Gedik, Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten, Kocaeli Gebze'den Akif Arslan, Zeki Gün Burdur Esenevler'den, Manisa Şehzadeler'den Salih Kurt, Ordu'dan Leyla Çabuk, İsmail Hakkı Cansız Balıkesir'den, Eskişehir Mihaliçık'tan Gürol Yavuz'da gelecek olan türkümüzün talipleri. Şimdi sizler için bir Balıkesir türküsü var sırada. Sanatçımız Ali Çakar sizler için seslendirecek. Arabamın ispiti dolaşalım kepsutu diyecek Ahmet Şenses'ten Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküde.

Adnan Koparan Çakırım dedi ve bu türküyle birlikte saatte 8.42 oldu değerli dinleyenlerimiz. Hemen Instagram'ın TRT Türkü sayfasına dönelim.

0: Karabeylerden sizleri dinliyoruz. Sıradaki türkü eşim, kızlarım ve ailem için olsun, kolaylıklar dileğiyle. Sağolunuz efendim. Emine Demir Atamer, Haziran ayı hoş geldin. Trabzon'dan merhaba, iyi yayınlar demiş. Adana'dan Seydi Alas yazıyor. Sıradaki türküyü bütün TRT türkü sevdalıları için seçiyorum. Bir başka dinleyicimiz Manisa Kulu'dan yazmış. Enbiya Köse, saygılar sevgiler sunuyorum. İyi yayınlar dilekleriyle. İstanbul'dan dinleyenlerimiz var. Sıdıka Tavukçu, kızı Özlem Hanım. Kendileri için de sıradaki türkümüzü armağan edelim. Ayrıca Trabzon'daki akrabalarına da hep türkü armağan ederler. Onlara da gitsin diyelim. Sizler Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasındasınız. İletileri, paylaşımları dile getirmeyi sürdürüyoruz. Ahmet ve Nurhan Kılıç çifti Gemerek'ten, Sivas'tan dinleyicilerimizden. Diyor ki Kırşehir'deki oğlum Sezer, gelinim Ebru, Kayseri'deki kızım Müyesser, damadım Abdurrahman, torunlarım Işıl, Yavuz Selim, Feyza, Işıl, Zeynep, Ahmet Yusuf ve özellikle de 39 yıllık hayat arkadaşım Nurhan Sultan için istiyorum diyor Ahmet Bey. Sıradaki ezgiler gelsin kendilerine. Neşet Usta'nın türkülerinden birini istemiştiniz. Süremiz yeterse ilerleyen dakikalarda buluşturalım sizi. Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den Selahattin Balkan yazıyor. Sevgili eşim Sultan Balkan, çocuklarım ve TRT türkü dostları için seçiyorum. Efendim Havva Türk, güzel bir bulanacak sabahı eşim Kemal Bey, kızlarım Rümeysa, Hüma ve Neva için seçiyorum. Ergün Tontu Darende'den yazdı, tüm Darendelilere, Ceyhanlılara gelsin. Davut Güleç Kayseri'den programımızın dinleyicisidir. Sıradaki türküyü istiyor, ailesi için armağanımız olsun. Ve her daim TRT türkü dinleyen Rıza Yakın da bizlere katılmış. Bafra'dan sonsuz selam ve sevgiler diyor. Sanatçımız Mustafa Özcan'la sürdürüyoruz programımızı. Manisa Sancaklı Bozköy'ün, Hasan Avcı'dan İsmet Egele'nin derlediği türküyü seslendiriyor. Ateş attım samana, bak dumana dumana, senin zalim ananı ben getirdim imana. Gımıldan türküsüyle birlikteyiz.
1: TRT Türkü.

Efem Gımıldan türküsünde Mustafa Özcan'ı dinledik. Saatler 8.48'i gösteriyor. TRT Türkü'de sabah devam ediyor. TRT Türkü frekansında İstanbul Radyosu'ndan canlı yayındayız. Ve saat artık 9'a yaklaşıyor. 9 sonrası biliyorsunuz programımızın son saati. Dinleyeceğimiz çok güzel türküler var. Okuyacağımız paylaşımlar var. Lütfen frekansınızı değiştirmeyin. Musa Aytu da bizlere katılmış. Bartın'dan sevgiler, iyi yayınlar diliyorum diyor. İbrahim Gümüş, Muz'un başkenti Anamur'dan hayırlı sabahlar. Antalya'daki torunum Eylül, kızlarım, damatlarım ve eşim için istiyorum. Emine ikinci ne kadar tatlısınız diyor ki, oy sabahımızın güneşi gelmiş. Trabzon'dan selamlar, saygılar. TRT Türkü ailesine, dinleyicilerine hayırlı günler. Güzel gönlünüze sağlık Emine Hanım, var olun. Serpil Demirci, hayırlı sabahlar Kocaeli İzmit'ten, iyi haftalar dilekleriyle. Dinar'dan yazıyor Ali Baş, türkülerimiz Dinarlılara armağan olsun. İstanbul'dan Zeynel Yıldırım, günaydın, iyi yayınlar. Eşim Arife, oğlum Serdar ve radyosu açık olan herkese gelsin. Finike'den bir selam var. Enver Çetin, sıradaki türküyü eşi Şengül Hanım için istiyor. Mersin'den Gürcan Hüsbal, Sezgin Daşdemir, Muğla Dalaman'dan Salim Uğuz, Uşak Banaz, Kızılhisar Köyü'nden Şükrü Demirci ve ailesi için seçiyor. Şaban Dişli, sizlere İstanbul'dan selam ve sevgilerimi yolluyorum. Güzel bir gün, güzel bir hafta olması dileğiyle. Ve Zonguldak'tan Ayhan Ozan, Niğde'den Fikret Dikmen, Mahmut Üstündağ, Isparta Yalvaç Kuyucak'tan programımızın takipçileri. Sizler için şimdi Aysun Gültekin söylüyor. Aynam düştü yerlere.

Sanatçımız Oğuz Doğan Cengiz'i dinledik. Denizli'nin türküsünde sizlere seslendi. Ak entari giyme dedim giymişsin, yakasını oyma dedim oymuşsun, el sözüne uyma dedim uymuşsun, el sözüne uyan gönül şaşırır. Süleyman Uğur'dan Nihat Kaya'nın derlemiş olduğu türküyle birlikte artık saatte 9 oluyor. İstanbul'dan yayınımızın yavaş yavaş son saatine doğru ilerliyor zaman. Fahri Özdemir Osmaniye'den bizleri karşılamıştı. Bir başka platformdan yazmıştı. Tekrar olmasın, detayı okumayalım. Hamza Akkurt Samsun 19 Mayıs Ormancık Köyü'nden günaydın diyor. Konya Çumra'dan dinleyicimizdir Yusuf Ziya Gönen. Bayram Ermiş Sinop Durağan'dan yazıyor. Saygılar sunuyorum. TRT Türkü çalışanlarına, dinleyenlerine çok selam ve sevgiler. Hasan Cengiz Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden dinleyicimiz. Alim Keleş, Arif Cebeci, Şaban Özkan ve Özcan Keleş ile Şükrü Gökler için sıradaki türkümüzü beklediğini yazıyor. Hemen X'e, Twitter'a dönelim. Orada da iletesinin okunmasını bekleyen dinleyicilerimiz var. Mustafa Erkılıçoğlu Kocaeli Gebze'den geçmiş bayramınızı tebrik ediyorum. Tüm matbaa çalışanları için türkümüzü bekliyorum. Ahmet Uzal bir teşekkür iletisi paylaşmış. Güzel ve hareketli türküler için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın TRT Türkü. Efendim Adnan Tığ yazıyor. Ailesiyle birlikte çok da güzel bir fotoğraf paylaşmış. Giresun Esbiye Güzel Yurt Köyü'nden yazıyor. Kızlarım Irmak Cemre, oğlum Habib, eşim Lütfiye için gelsin, armağan olsun. Kocaman bir maşallah konduralım bu fotoğrafın altına. Afyonkarahisar'dan Hüseyin Erçolak yazıyor. Sıradaki türküyü tüm türkü dostlarımıza armağan ediyorum. Dinleyicimiz Aziz Aydın'ı Sinop Boyabat'tan sıradaki türkümüzün taliplerinden bir istek türkü bekliyor. Ahmet Arslan Çanakkale Biga'dan bizlere katıldı. Dinleyicimiz Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den merhaba diyor. Torunlarım Milan Karan, oğlum Gürkan, gelinim Seda ve eşim Cahide Hanım için türkülerimizi bekliyorum. İstanbul'dan Özgür Aldemir günaydın demiş. Eskişehir'den Tuncel Erol selam ve iyi yayınlar diliyorum. Efendim Demiray ailesi Okyar Bey, Sevilay Hanım, Gökhan radyolarının başında bizlerle birlikteler. Sevgi dolu sözleriyle, övgüleriyle sesleniyorlar. Gönülden teşekkürler diyor ve sözü şimdi Bedia Akartürk'e bırakıyoruz. Vay bana, vaylar bana. Konya'nın yöre ekibinden Yücel Paşmakçı'nın derlemiş olduğu türküsü geliyor.

Birbirine bağlı iki sevilen türkü okudu Türk Halk Müziği Korosu. Önce Ay Bulutta Bulutta dediler, ardından da A Kızım Sana Potin Alayım mı? Efendim saatler 9.11'i gösteriyor. Üçüncü ve son bölümdeyiz. İstanbul Radyosu'ndan programımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Şimdi Karadeniz'e çıkacağız tekrar. İki güzel türküyle, iki değerli sanatçıyla sizleri buluşturacağız. Bu arada konserimize dair bir duyurumuzu yinelemiş olalım. Sizlere duyurmuştuk, hatırlatmış olalım. Duymayanlar için de elbette bilgi olacaktır. Şefimiz Naci Düzel yönetiminde Adile Kurt Karatepe, Merve Kayacan, Sabahat Aslan, Celal Bakar, Hüseyin Balcı ve Ulaş Kurtuluş ünlü Türk Halk Müziği radyo sanatçıları konserimizde sizlere seslenecekler. Cuma akşamı 5 Haziran 2026 Cuma akşamı Şişli Cemil Candaşkent Kültür Merkezi'nde saat 20'de sizlerle buluşuyorlar. Elbette bu güzel türküleri Türk Halk Müziği'nin birbirinden kıymetli İstanbul Radyosu'nun saz sanatçıları eşliğinde okuyacaklar, seslendirecekler. Kaçırmamanız dileğiyle diyelim. Bu konser aynı zamanda TRT Türkü frekansından da canlı olarak sizlere ulaşacak. Efendim dediğimiz gibi şimdi Karadeniz'e gidelim. Rottingen'de yaşıyor gurbetçi dinleyicimiz Gülnaz Malbastı Delal. Kendisine armağan edeceğiz çünkü memleketinin türküleridir. İbrahim Kaboğlu yazmış, Trabzon'dan Çaykara'ya armağan olsun diyor türküler. İşte şimdi sizler için önce Feride Aşık Hayde Gidelim Hayde diyecek. Ardından da sözü Zeynep Başkan'a bırakacak. Yaylanın çimenine kuzu yayılır kuzu.

Ve Karadeniz'den sonra yine yurdumuzun güzel yörelerinin türküleriyle devam edeceğiz. Şimdi Behi Özgür yazmış, yazın başlangıcı Haziran. Hoş gelmiş Uşak Karahallı'dan selamlar. Eşim Bülent Özgür ve Paşalar Köyü halkına gelsin. Büyükçekmece'den bizi dinliyor Osman Büyükaslan. Facebook'tan TRT Türkü sayfasından bu iletileri okuyoruz. Ramazan Özünlü Aydın İsa Beyli'den günaydın dedi. Efendim Hakan Yeşil türkü severleri İzmit'ten merhaba diyor. Denizli'den Ömer Ali Dal yazmış TRT Türkü çalışanları ve dinleyenlerine. Armağandır diyor. Kütahya Gediz, Yılmaz Kara Ağaç, Cabir Şahin Kayseri, Yılmaz Savran Kahramanmaraş Afşin, Deniz Derya mutlu sabahlar diyor dinleyicilerimiz. Erdal Öztürk Balıkesir'den selam ve sevgiler. Salih Akova İstanbul Pendik'ten selamlar diyor. Erdal Bey'in istediği bir türkü var. Zamanımıza bakalım. Eğer yetişmezse inşallah yarın sabaha sözünü verelim. Bugün ayın ışığı elinde bal kaşığı türküsünü istemiş. Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan, Haşim Varol Sakarya'dan, Nevzat Akı Yozgat Güzelli Köyü'nden ve Erdoğan Oktay da Ceyhan'dan torunları adına türkülerimize ortak oluyor. Ahmet Özçelik, Mersin Erdemli'den takipçimiz. Onun da istediği bir türkü var. Aman dünya ne dar imiş. Nezahat Bayram'ın okuyacağı bu türküyü dinletir misiniz diyor. İnşallah yarın sabaha diyoruz. Adem Öcal İstanbul Esenler'den ve Mehmet Yüzlü Zonguldak Çaycuma'dan günaydın diyor. Ailesi ve torunları için türkülerimizi seçiyor. Sıradaki türkümüz Çayırhisar'ın Ufak Tepek Taşları Ekinler Ekilirken.

İbrahim Etenyağcı'dan dinledik Ablaslık'tan Su Damlar. Bu türküyle birlikte artık son yarım saati içerisindeyiz programımızın. Saat 9.29 İstanbul Radyosu'ndan beraberliğimiz devam ediyor. Efendim Instagram'a döndük, pek çok ileti var, paylaşım var, hemen dile getirelim. Bakın Kahramanmaraş'tan Resul Uzun hangi dizeleriyle seslenmiş? Anlatılmaz sana duyulan sevgi, işlersin içimize sevgiden örgü, gönüllere girdin, yapmışsın köprü, bizlere şifasın TRT Türkü. Çok teşekkür ediyoruz Kahramanmaraşlılara ve Sütçü İmam Üniversitesi hocalarına ve çalışanlarına armağan ediyor dinleyicimiz. İskenderun'dan Zübeyde Hanım da bizlere katılmış. Şaban Dinç yazıyor, Kütahya Tavşanlı Eğri Göz Dağı eteklerinden selamlar. Sıradaki türkü PTT çalışanlarına, oğlum Kamil'e ve çalışma arkadaşlarım, şoför ve operatörlere armağan olsun. Denizli'den Yunus Şen Ocak ailesi için bir türkü istiyor. Sıradaki güzel ezgilere ortak oluyor dinleyenlerimiz. Başka kimler vardı? Kasım Baştürk Bartın'dan yazdı. Geçmiş bayramınız mübarek olsun, yapım ve yayın ekibine de selamlarımı gönderiyorum diyor. Çok teşekkürler. İstediğiniz türkü inşallah yarın sabah yayınımızda olacak. Şu Dağlar Kömürdendir türküsü. İnşallah yarın sabah beraber olmak dileğiyle. Yalçın Baştuğ Ankara'dan yazıyor. Annem Münevver Baştuğ, abim Mehmet Baştuğ için sıradaki türkülerinizi bekliyoruz. Antalya İbradı'nın bir türküsü geliyor. Sami Demircioğlu'ndan Erdem Çalışkanel'in derlemiş olduğu türkü, kaynak kişisinin sesinden Sami Demircioğlu'ndan. Cezayir'in yüksek olur evleri, içindedir ağaları, beyleri.

İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Korosu'nu Bir Türkü Demet'inde dinledik efendim. Beraberliğimiz sürüyor. Bir sona daha yaklaşıyoruz. Saat 9.42'yi gösteriyor. Facebook'tan, X Twitter'dan, Instagram'dan dinleyenlerimiz katılımlarını sürdürüyorlar. Metin Topkaya İzmir'den yazıyor. Ege'nin incisinden selam göndermiş. Sıradaki türküyü Sarıkamışlılar için istemiş. Hasan Gömeç Manisa Karaali Köyü'nden selam gönderiyor. Facebook'a döndük. İsa Kıran Eskişehir Odunpazarı'ndan günaydın dedi. Yaşar Çakır yazdı. Tekirdağ Malkara'ya gelsin sıradaki türkülerimiz. Çanakkale Çanyaykın Köyü'nden Ramazan Kompir. Ben de bir türküye ortak olmak isterim demişti. Diyor ki Eskişehir'den Zeki Gül, Zonguldak Devre'ye selamlar. Bir diğer dinleyicimiz İlyas Aydın sıradaki türkümüze ortak olacak. Rençber Hasan Özkan yazdı. Sıradaki türkülerimiz Ordu Mesudiye Güvenli Köyü'ne armağan olsun. Bugün memleketimizden İstanbul'a yolculuk yapıyoruz. Kıymetli dostum Abdullah Soylu ile birlikte kulağımız sizde, gözümüz yolda. Sivaslı arkadaşım Abdullah Soylu'ya ve yol arkadaşlarımıza armağan olsun diyorlar. İnşallah yarın size bir Sivas türküsü armağan edelim, olur mu? Mustafa Yanbastıoğlu Eskişehir Odun Pazarı'ndan selam göndermiş. Artık sona ilerliyoruz yavaş yavaş. Son dakikalar. Hüseyin Akbaş yazdı. Burdur Gölhisar'dan. Oktay Hançer katıldı programımıza. Erciş'ten merhaba dedi. Haziran tabiatın melodisidir. Her yaprak bir nota. Her rüzgar bir şiirdir. Güzel şeyler sabırla büyür. Tıpkı Haziran'da açan çiçekler gibi. Diyor ki her Haziran bir bahar vedası, bir yaz başlangıcıdır. Haziran ayının tüm güzellikleri pozitif enerji katsın yurdumuzun dört bir yanına. Sıradaki türküyü eşim, çocuklarım için istiyorum. Ayrıca sizlere de gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Ve sözü şimdi Gülseren Erdağ'a bırakıyoruz. Diyarbakır'ın Celal Güzelses'in türküsü için. Ayvanda yatan oğlan.

Elinde oya gidiyor toya, dudağı boya, Meşhure Hanım Van Erciş'in türküsüydü. Mehmet Bülbül'den Hüsamettin Subaşı'nın derlemiş olduğu ve sanatçımız Sevim İnci'nin seslendirdiği. Efendim artık veda zamanı, yeni bir ay, yeni bir mevsim, yeni bir hafta ve yeni bir güne yine birlikte başladık. Çok teşekkür ediyoruz. TRT Türkü'yü seçen bütün dinleyenlerimize güzellikler içinde geçecek yeni bir zaman dilimi diliyoruz. Efendim inşallah yarın sabah tekrar birlikte olacağız. Anadolu'muzun ezgileri eşliğinde yine sizlere sesleneceğiz. Bugünkü programı sizler için Nuray Soy'dan hazırladı. Muhammed Erice Su sesimizi ulaştırdı. Mikrofon başında ben vardım, Pınar Kundakçı Temel. Bir kez daha çok teşekkür ediyor. Yarın sabah görüşünceye dek şimdi sizleri Silvanlım türküsüyle, Anadolu Ekspresi ile baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, Bir Kelime Bir Türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Yozgat Akdağ Madeni yöresine ait İlengar Attım Bağa türküsünde geçen İlengar sözcüğü. İlengar attım bağa, gitti değdi yaprağa, yar ben seni almazsam girmem kara toprağa diyor türkümüz. Burada geçen ilengar kelimesi geniş ve çukur tencere, büyük kazan anlamındadır. Yine türkümüzün ikinci dörtlüğünde geçen İlengerim teştim yar dizesindeki teşt kelimesi leğen anlamındadır. Şimdi Aysel Sezer Tüfekçi'den derlenen bu türküyü Dilek Karadağ'dan dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime, bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime,
0: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Besirgen. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi ele alınacak. Toplantıda Orta Doğu'daki gelişmelerle ekonomideki son durum da değerlendirilecek. İzmir'de Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 53 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar belediye imkanlarını kullanarak suç örgütü kurmak ve yönetmekle rüşvet ve imar süreçlerinde usulsüzlük ve darpla suçlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri hafta sonunda İran'a bir dizi saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırılarda İran'ın Goruk bölgesiyle Keşm Adası'ndaki bazı askeri tesislerin hedef alındığı, hava savunma sistemleriyle bir yer kontrol istasyonu ve 2 adet insansız hava aracının imha edildiği açıklandı. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini bildirdi. Devrim muhafızları, saldırıların tekrarlanması halinde yanıtın farklı olacağı, sorumluluğun Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde olduğu uyarısında bulundu. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor, işgal alanını genişletiyor. Katliamcı Netanyahu, İsrail'in askeri unsurlarına Lübnan'daki saldırıları şiddetlendirme talimatını verdiğini duyurdu. Talimatın ardından İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk nokta Litan Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projelerini işaret ederek Orta Koridor'un omurgası Türkiye dedi. Bir gazeteye açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Kalkınma Yolu projesinin üretim ve lojistik boyutuyla her yıl ortalama 70 bin kişiyi istihdam etmeyi hedeflediklerini vurguladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kerkük kentinin Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacağını açıkladı. Zorlu, Kerkük bu sahadaki kardeş belediyelerimizle daha yoğun iletişimde olacak dedi. Kürşat Zorlu, 102 yıl aradan sonra ilk kez Türkmen Vali olarak seçilen Mehmet Seman Ağa ile de bir araya geldi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'nin yeniden inşasıyla ekonomik toparlanma süreci ve yaptırımların kaldırılması konuları ele alındı. Görüşmede taraflar temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. Bayramın ardından Denizli'den yürekleri yakan bir haber geldi. Tatil dönüşünde Sarayköy ilçesinde elin bir kaza yaşandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından bariyerlere çarpan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Tamamen yanan otobüste bulunan bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Yeni haftada yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava koşulları etkili olacak. Hava sıcaklığı artmasına rağmen birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağış devam edecek. Çarşamba günü Karadeniz'in iç kesimleriyle Sinop çevrelerindeki yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurt genelinde hafta boyunca artmaya devam edecek olan hava sıcaklığı yurdun kuzey kesimlerinde yer yer mevsim normallerinin üzerine yükselecek. Spor. A Milli Futbol Takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında bu akşam Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak maç Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi hazırlıkları çerçevesinde İtalya ile özel maçta karşı karşıya geldi. İtalya'nın Bergamo kentinde oynanan karşılaşmada Ay Yıldızlılar rakibini 3-0 yendi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Serinin ilk maçında bu akşam Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: benim türküm.
1: İnebolu Uğrak Köyü'nden Yüksel Çodur. TRT Türkü'yü beğenerek dinliyorum. Ailem için, sevdiklerim için Neşet Ertaş'tan bir türkü istiyorum.

0: Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyenleri. Yine bir Yurttan Sesler programıyla sizlerleyiz. Bugün Yurttan Sesler'in değerli şeflerinden Ahmet Yamacı'nın yönettiği topluluğumuzdan dinleyeceğimiz birbirinden güzel türkülere ortak olacağız. 1976 yılında kayda alınan programın tonmeisteri Rafet Yalmaz. Sizleri Ahmet Yamacı'nın yönettiği koroyla baş başa bırakıyoruz.
1: Sayın dinleyiciler, Yurttan Sesler programını açıyoruz. Yöneten Ahmet Yamacı. Program İsmet Yeşilgül'den alınan bir Orta Anadolu türküsüyle başlayacak. Peşkir çektim direkten, bir yer sevdim yürekten.

üstün sesten alınan bir Divriği türküsünü Saadet Yılmaz Bircan mikrofona getiriyor. Halil oğlan gel seninle kaçalım, kaçalım da al bayraklar açalım.

Saadet Yılmaz Bircan'ı dinlediniz. Şimdi de sesi ve sazıyla mikrofonda Ali Ekber Çiçek. Pir Sultan Abdal'dan bir deyiş okuyor. Nasıl yar diyeyim ben böyle yara, Mecnun edip çöle saldıktan sonra.

Burdur'un tek zeybini Tuncay İnan'ın sazından dinlediniz. Kendisine Coşkun Özer eşlik etti. Kadir Üstündağ'dan alınan bir bulancak türküsüyle program bitecek. Çınallar Deresi'ne taş köprü kurulacak.

0: İki Solist'ten Türküler.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız İki Solist'ten Türküler programından herkese sevgi ve selamlar. Programı hazırlayan Kerem Bulut.

Ve mikrofonda ben Muammer Demiröz. Bugün sanatçılarımız Nursaç Doğanışık ve İbrahim Can'dan türküler dinleyeceğiz. İlk olarak Bedirhan Kırmızı'dan alınan ve Ahmet Yamacı'nın derlediği bir Şanlıurfa türküsü ve ardından Can Etili'nin Hamza Başyurt'tan derlemiş olduğu Sivas yöresine ait bir ezgiyle sanatçımız Nursaç Doğanışık'ı dinliyoruz.

Şimdi de Katip Şadi'den alınan ve İbrahim Can'ın derlediği bir Giresun türküsü ve ardından Biceoğlu Osman'dan alınan yine bir Giresun türküsüyle sanatçımız İbrahim Can'a uzatıyoruz mikrofonu.

Şimdi ise Trabzon yöresine ait Emine Tanaydın ve Lütfiye Tanaydın'dan alınan ve Muzaffer Sarısözen'in derlediği bir türkü dinliyor. Sonrasında Çanakkale'ye doğru uzanıp Ahmet Yamacı'nın Kamil Nizam Bigalı'dan derlediği bir ezgiyle sanatçımız Nursaç Doğanışık'ın yorumuna kulak veriyoruz.

Son olarak Ali Rıza Gündoğdu'dan alınan bir Giresun türküsü ve ardından aynı yöreye ait Ömer Akpınar'ın Mustafa Tahmaz'dan derlemiş olduğu bir ezgi dinliyoruz. Solistimiz İbrahim Can seslendiriyor. Bir sonraki iki solisten türküler programında tekrar beraber oluncaya dek hoşça kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi ele alınacak. Toplantıda Orta Doğu'daki gelişmelerle ekonomideki son durum da değerlendirilecek. Türk ekonomisindeki aralıksız bir

Büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla yılın ilk 3 aylık döneminde 17 trilyon liraya yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ilk çeyrek büyüme oranıyla Türkiye dünyadan da pozitif ayrıştı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD, Avrupa Birliği, Avro Bölgesi ve G7 ülkeleri ortalamasından daha fazla büyümüş oldu. İzmir'de Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 53 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar belediye imkanlarını kullanarak suç örgütü kurmak ve yönetmekle rüşvet ve imar süreçlerinde usulsüzlük ve darpla suçlanıyor. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası 42. oturumla devam ediyor. İlk duruşmanın son oturumunda 9 sanığın tahliyesine karar verilmişti. Duruşma sanıkların savunmalarıyla sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını bugün partisinin genel merkezinde sürdürecek. Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle birlikte önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını belirlemesi bekleniyor. Özgür Özel ve ekibi ise Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay düzenlenmesi amacıyla harekete geçti. Bugünden itibaren delegelerden kurultay için imza toplanacağı açıklandı. Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında önemli bir anlaşma daha imzalandı. Anlaşmanın büyüklüğü 845 milyon dolar olarak açıklandı. Bu çerçevede Aselsan, kamu güvenliği haberleşmeyle uydu ve uzay sistemlerinin tedarikini sağlayacak. Amerika Birleşik Devletleri hafta sonunda İran'a bir dizi saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılarda İran'ın Goruk bölgesiyle Keşm Adası'ndaki bazı askeri tesislerin hedef alındığı, hava savunma sistemleriyle bir yer kontrol istasyonu ve 2 adet insansız hava aracının imha edildiği açıklandı. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini bildirdi. Devrim muhafızları saldırıların tekrarlanması halinde yanıtın farklı olacağı, sorumluluğun Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde olduğu uyarısında bulundu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'nin yeniden inşası ile ekonomik toparlanma süreci ve yaptırımların kaldırılması konuları ele alındı. Görüşmede taraflar temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. Soykırımcı İsrail Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor, işgal alanını genişletiyor. Katliamcı Netanyahu'nun talimatının ardından İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk nokta Litani Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları veya e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Ödemelerini zamanında yapmayan mükelleflere %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Spor. Amilli futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi

Şimdiki ilk hazırlık maçında bu akşam Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak maç. Fenerbahçe Şükrü Sarıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Amilli erkek voleybol takımı Milletler Ligi hazırlık çerçevesinde İtalya ile özel bir maçta karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Ay Yıldızlılar rakibini 3-0 yendi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Serinin ilk maçında bu akşam Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 1 Haziran yepyeni bir haftadan, Haziran ayının ilk gününden, günün güzel saatinde, bu güzel saatinde İzmir'den selamlıyoruz sizleri. Bizler Yılmaz İpek stüdyomuzdaki yerlerimizi aldık. Yaklaşık bir saat boyunca birbirinden güzel türkülerle yine radyolarınıza konuk oluyoruz. Bugünkü ekip arkadaşlarımı takdim etmek istiyorum öncelikle sizlere. Programımızı hazırlayan program yapımcımız Esra Eren, ton meisterimiz Yusuf Günday, mikrofon başında ben Leyla Köselerli. Türkülerle gün ortasında İzmir Radyosu'nun çok kıymetli sanatçılarını ağırlıyoruz bugün yine. Bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, nefeste sazlarda Halil Çok Yürekli, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, bas gitarıyla Tayfun Şakalakoğlu ve ritimde Murat Kas bizlerle. Bugün solistler geçidi var yayınımız boyunca. Radyomuzun kıymetli sesleri Sabahattin Gülümser, Selcan Kökçen Şahin ve Asilhan Doğan sizler için türkülerimizi seslendirecekler. Her birine ayrı ayrı hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Yayını Afyon Emirdağ yöresinden Halil Rıfat Aydemir ve Pınar Hallaç'tan derlenen çok güzel bir türküyle açtı sevgili Selcan Kökçen Şahin. Harmana sererler sarı samanı dedi. Merhaba, hoş geldin Selcan yayına.
1: Hoş bulduk. Radyoları başında bizi dinleyenlerimiz de hoş geldiler. Eğer yollarımız kesiştiyse şu saatlerde.
0: Ne mutlu bize.
1: Ne mutlu bize, bir saat beraber olmayı diliyoruz.
0: Çok güzel, biraz da uzun bir bayram tatilini geride,
1: evet,
0: bıraktık.
1: Evet, evet.

0: Şimdi kaldığımız yerden
1: devam. Resmi olarak da yaza adım attık.
0: Kesinlikle.
1: Sıcaklara
0: başladık. İzmir'de evet, çok sıcak bir gün yaşıyoruz bugün yine. Peki güzel bir türküyle devam edelim mi?
1: Devam edelim. Çamlar altına, çamlar altına giyin de kuşan gel Naciye'm, güller altına.
0: Dinliyoruz, buyurun.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık diyoruz. Tokat yöresinden bu güzel hareketli türküyü Selcan Kökçen Şahin'in güzel sesinden dinledik. Türkülerle gün ortası keyifle başladı, keyifle ilerliyor değerli dinleyenler. Şimdi de radyomuzun usta seslerinden Sabahattin Gülümser mikrofon başındaki yerini aldı. Çok güzel, iki güzel türkü seslendirmek üzere. Merhaba, hoş geldiniz siz de
1: hoş
0: yayınımıza.
1: Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz.
0: Selamlar. Geçmiş bayramınız kutlu olsun.
1: Evet, sizin de kutlu olsun. Bizleri dinleyen türküsever dostların da bayramlarını kutlayalım.
0: Çok teşekkürler. Güzel, hareketli bir türkü seslendirdi Selcan. Keyifle başladık. Sizinle de eminim keyifli bir türküyle devam edeceğiz. Aydın yöresindeyiz değil mi ilk olarak?
1: Evet. Bir zeybek aslında bu, çaktım çaktım yanmadı diyeceğiz.
0: Buyurunuz, dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. Aydın yöresinden bu güzel zeybeyi sanatçımız Sabahattin Gülümser seslendirdi. Bu kez Samsun'a uzanıyoruz, değil mi? Karadeniz bölgemizdeyiz.
1: Evet, Samsun'dan güzel bir türkümüz var. Çarşamba dedikleri şekerdir yedikleri.
0: Buyurun efendim.

0: Samsun Yöremizden Muzaffer Sarı Sözen'in derleyerek repertuarımıza kazandırdığı bu güzel türkü için Sabahattin Gülümser'e ve tüm saz üstadlarına çok teşekkür ederek bu kez sevgili Asilhan Doğan'ı davet ediyoruz mikrofon başına. Sevgili Asilhan, merhaba, hoş geldin sen de.
1: Merhabalar, hoş bulduk, kolaylıklar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Çok, repertuarında iki güzel türkü de sende görüyorum.
1: Evet.
0: Önce çok sevilen, herkesin
1: bildiği.
0: Değil mi?
1: Neşet Ertaş üstattan alınan Kırşehir yöresinden Zülüf Dökülmüş Yüze diyeceğiz.
0: Buyurunuz, dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, var olunuz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Çok güzel bir türküdür bu ve saz üstadlarına da ayrı ayrı teşekkür edelim. Cafer Nazlıbaş'a bir ayrı teşekkür. Gerçekten kabak kemanesiyle bu türkü bambaşka oldu. Bir güzel türkü daha dinleyeceğiz sevgili Asilhan Doğan'ın sesinden. Bu kez Konya Akşehir yöresinden,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, doğrudur. Bir sabahtan yolum düştü geline, gelin atmış siğlerini beline diyeceğiz.
0: Buyurunuz, dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var
1: Biz teşekkür
0: olun.
1: ederiz.
0: Gönlünüze sağlık. Efendim saatler 12.33'ü gösterdi bile. Bugün göklerdeki gururumuz, Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü. Gökyüzünün çelik kanatlarına, asil süvarilerimize selam duruyoruz. İstikbalini göklerde arayan bir milletin evlatları olarak semalarımızı korumak uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman pilotlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Programımızın bu bölümünde vatan semalarından süzülen kahramanlarımızın anısına yakışır bir asaletle arşivimizin en kıymetli sayfalarından Uçun Kuşlar Uçun İzmir'e doğru türküsüyle yapıyor ve göklere bir selam gönderiyoruz.

0: Gökyüzünün çelik kanatlarına selam olsun dedik bir kez daha. Bir güzel türkü daha sizlerle paylaştık. Kütahya yöresinden Teyyaremi Uçurdum. Emel Taşçıoğlu söyledi efendim. Türkülerle gün ortasında yeniden stüdyomuzdayız. Solistimiz Selcan Kökçen Şahin bir kez daha mikrofon başında. Bu kez Kayseri yöresinden bir türküyle sizlere seslenecek. Biraz ritmimizi artırıyoruz değil mi?
1: Evet, evet. Birazcık arttıralım. Yeşil ipek bükeyim, derdimi kimlere dökeyim.
0: Buyurun.

0: Kayseri yöresinden Mehmet İşbilen'den derlenen bu ritmik türküde Selcan Kökçen Şahin'i dinledik. Çok çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ve sırada yine Sabahattin Gülümser var. Bu kez Kayseri yöresinden güzel bir türkü değil mi?
1: Evet, hareketli bir türkü. Emin Aldemir'den alınmış. Çarşıya vardım, Erik'ten aldım. Yarın haberini Everek'ten aldım.
0: Buyurun efendim.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yönünüze sağlık. Teşekkürler. Türkülerle gün ortasında programımızın yavaş yavaş sonuna geldiğimiz şu dakikalarda bir kez daha solistimiz Asilhan Doğan bizlerle. Asilhan, bu kez Artvin'e uzanacağız değil mi?
1: Evet, doğrudur. Çift jandarma geliyor kaymakam konağından diyeceğiz.
0: Buyurunuz.

Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Gönlünüze sağlık diyoruz. Saatler 12.55'i gösteriyor. Değerli türkü dostlarımız, keyifle geçen bir saatin daha sonuna geldik. Veda vakti geldi. Programı hazırlayan Esra Eren, ton masterimiz Yusuf Günday ve mikrofon başında ben Leyla Köselerli. Bugün yine programımızda İzmir'de çok kıymetli sanatçılarımız bizlerleydi. Saz grup şefimiz bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, kavalıyla Halil Şok Yürekli, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, bas gitarıyla Tayfun Şakalakoğlu ve ritimde Murat Kas, İzmir Radyosu'nun nadide seslerine eşlik ettiler. Sabahattin Gülümser, Asilhan Doğan ve Selcan Kökçen Şahin bugün türkülere seslerini verdiler. Sağ olsunlar, var olsunlar ve sizlere de yine birlikte seslendirecekleri güzel bir türküyle veda etmek istiyoruz. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
0: TRT Türkü frekanslarında Anadolu kuşağının ilk durağı olan TRT Erzurum Radyosu'ndan gönül dolusu selamlar, sevgiler sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 13'ü gösterirken yine türkülerin o samimi, o içten ikliminde sizlerin evlerine, iş yerlerine, araçlarına, kısacası türkü sevdasıyla çarpan her kalbe konuk olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün mikrofon başında ben Yıldıray Yıldız. Teknik masada sevgili Muharrem Bilen ve programımızı titizlikle hazırlayan Selma Atalar'la birlikte heybemizde yine memleket kokan ezgilerle radyolarınızda sizlerle birlikteyiz. Açılışı Can Erzincan'ımızın o buram buram hasret ve sevda kokan, yüreklere dokunan güzel bir yöre türküsüyle yapıyoruz. Değerli sanatçı Erol Parlak'ın o eşsiz sesi ve yorumuyla hep birlikte kulak verelim. Sarı çiçek sarartıyor dağları.

Şimdi de Ozanlar Diyarı, Sivas'a, aşkın ve sadakatin diline misafir oluyoruz. Okan Murat Öztürk seslendiriyor. Siyah saçlarında hatem yüzlerim.

Türkü sevdalıları Malatya Arguvan'ı çok iyi bilir. Orhan Akalmaz seslendiriyor. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden.

Saatimiz 13.27'yi gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda birlikteliğimizde Tülay Özer bir Kerkük türküsü seslendiriyor. Mektup yazdım yâre, almadı.

Başında bir sevda döner, ben yanarım, kül olurum. Dokunduğum sular yanar, ben yanarım, kül olurum diyor Bilal Ercan.

TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programıyla Selma Atalar, Muharrem Bilen ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Son türkümüzü Reyhan İdiş seslendiriyor. O şirin sözlerine. Hoşça kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Birol Reçber. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi ele alınacak. Toplantıda Orta Doğu'daki gelişmelerle ekonomideki son durum da değerlendirilecek. Türk ekonomisindeki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla yılın ilk 3 aylık döneminde 17 trilyon liraya yaklaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomideki büyüme verilerini değerlendirdi. Türk ekonomisinin karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen büyümesini sürdürdüğüne dikkati çeken Mehmet Şimşek, "Sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayacak politikalarımıza devam edeceğiz," dedi. İzmir'de Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 53 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar belediye imkanlarını kullanarak suç örgütü kurmak ve yönetmekle rüşvet ve imar süreçlerinde usulsüzlük ve darpla suçlanıyor. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının görülmesine İstanbul'da devam ediliyor. Silivri'deki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasının 42. oturumu sanıkların savunmalarıyla sürüyor. Bugünkü oturumda tutuklu iş insanı Vedat Şahin'in savunmasının alındığı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri hafta sonunda İran'a bir dizi saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılarda İran'ın Goruk bölgesiyle Keşm Adası'ndaki bazı askeri tesislerin hedef alındığı, savunma sistemleriyle bir yer kontrol istasyonu ve iki insansız hava aracının imha edildiği açıklandı. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'ın anlaşmaya istekli olduğunu savundu. Katliamcı İsrail, Ekim ayında sağlanan ateşkese rağmen Gazze şeridindeki katliamlarını sürdürüyor. Gazze kentindeki limana yönelik saldırıda iki Filistinli katledildi. Gazze şeridindeki çeşitli noktalara düzenlenen son saldırılarda 24 kişi de yaralandı. İşgalci İsrail, geçen yılın Ekim ayında varılan ateşkesin başından bu yana Gazze'de en az 930 Filistinliyi katletti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Enerji Haftası'nın açılışına katıldı. Alparslan Bayraktar, buradaki konuşmasında Türkiye'nin bölgesel enerji projeleri için güvenilir ortak olmaya devam edeceğini söyledi. Afrika kıtasında Ebola salgınıyla mücadelede alınan önlemler artırılıyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da vaka sayılarındaki yükselişin ardından Dünya Sağlık Örgütü bölgede yeni bir sağlık merkezi kurdu. Kongo ve Uganda'da doğrulanan 263 Ebola vakası tespit edildiği, 1100'den fazla şüpheli vakanın da incelendiği belirtiliyor. Dünyanın en iyi üniversiteleri listesi güncellendi. Bu yılki verilere göre listede Türkiye'den 47 üniversite yer aldı. Hacettepe Üniversitesi 666. sıradaki yeriyle Türkiye'den en yüksek dereceyi elde etti. Hacettepe Üniversitesi'ni İstanbul ve Ankara Üniversiteleri ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi izledi. Sıralamada tüm göstergelerden tam puan alan Amerikan Harvard Üniversitesi ise birinci sırada yer aldı.

Spor. A milli futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında bu akşam Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak maç Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Serinin ilk

maçında Fenerbahçe Beko bu akşam Anadolu Efes'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Haberleri dinlediniz.

Türküler, türkülerimiz. Kadim Anadolu'nun dört bir yanından süzülen, bereketli toprağın, taşın ve insanın dilinden dökülen en içten ve en güzel ezgilerdir. Her biri bir ozanın elinde, dilinde şekillenir, kederle yoğrulur, sevinçle süslenir. Türküler olmadan ne hüzünlerimiz tamdır ne de sevinçlerimiz. Gelin bugün de türkülere ses olup birbirinden farklı hikayelere türkü diyarında şahitlik edelim. Türkü diyarı sizin için başladı değerli türkü severler. Programımıza ve sonsuz dostluğa hoş geldiniz. Efendim paylaşmak, paylaşabilmek mutluluk veren çok yüce bir duygudur. Yüzlerce kilometre ötedeki bir kişiyi yanımızda, yakınımızda, hatta kollarımızda hissettirebilecek çok güzel bir histir aynı zamanda. Görülen bir güzelliğin, rengarenk bir gökkuşağının, olmadık yerde yetişmiş bir çiçeğin ya da türküler söyleyen sevimli bir çocuğun varlığını başkalarıyla paylaşmak isteriz doğal olarak. Yaşadığımız zorlukları veya sevdiğimiz birçok şeyi herkesle paylaşmak isteriz çoğu zaman. Bazen bir gülüşle, bazen bir bakışla, bazen bir dokunuşla olur bu paylaşımlar. Kimi zaman bir türkü yetişir imdadımıza, kimi zaman da yaralarımızı sarmak için yanı başımızda bulunan gönül dostları. Bazen hayallerimizi, bazen üzüntümüzü paylaşırız yanı başımızdakilerle. İster dostumuz, ister tanımadığımız biri olsun, hiç fark etmez. Eğer gözlerine baktığımız insanın gözleri bizimle birlikte parlıyorsa,

Türkü Diyarı programına hoş geldiniz sevgili türkü severler. İyiliklerin, güzelliklerin sevgiyle beslendiği haftanın bu ilk gününde gönlünüzün de sevgiyle dolup taşmasını diliyor, program ekibimize takdim ediyoruz. TRT Türkü'de yayınlanan TRT Kap Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizin için Soner Emre hazırladı. Bu güzel birlikteliğe sesiyle katkı sağlayan sunucunuz ben Aslı Hocaoğlu. Yayını radyolarınıza ulaştıran teknik yönetmen arkadaşlarım Ercan Yaşar, Murat Özgür Batu, Matu ile birlikte diyoruz ki dinlemekte olduğunuz Türkü Diyarı programına ve sonsuz dostluğumuzun simgesi radyomuza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programımızda ilk olarak sizi Ahmet Yamacı'nın Satılmış Kılıç'tan derlediği Eskişehir türküsünde Cengiz Özkan'la buluşturuyoruz. Halkalı şeker, şan fıstık, aman arpalar, kara kılçık. Eğer beni seversen, aman al bohçanı, yola çık.

Yazımı kışa çevirdin, bak gözümde yaşa Leyla'm. Mevlam ayrılık vermesin, gökte uçan kuşa Leyla'm. Sözleri mi daha çok kederlendirir yoksa müziği mi, emin olamadığımız en güzel ayrılık türkülerinden biridir bu türkü. Ayrılıkların yaşandığı dönemlerde bazen konuşulacak hiçbir şey kalmaz. Türküler konuşur bizim yerimize ve duygularımıza tercüman olur. Ayrılık bu kadar mı güzel anlatılır? Bu kadar duygu yüklü ve dokunaklı mı ifade edilir bilemeyiz ama öyle güzel, öyle içten söyler ki bu türküyü Orhan Hakalmaz. İnanırız yazının gerçekten çok sert ve çok soğuk bir kışa döndüğüne. Asıl güzel olanı da Leyla bırakıp gitmiştir ama yine Leyla'm diye anılmaktadır. Demek ki eskiden ayrılıklar da güzelmiş, tıpkı unutulmayan sevdalar gibi. Bu yüzden bir türlü üzdün diyememiş sevdiceğine.

onun yerine yazı mı kışa çevirdin demiş. Anlamayacağını bildiği için de bak gözümde yaşa Leyla'm diye eklemiş. İzzet Altınmeşe'nin imzasını taşıyan bu eşsiz türkü Orhan Hakalmaz'ın büyülü sesiyle radyolarımızda.

Siyahsülfün tellerine, muhabbetin yerlerine, kurban olan dillerine, canım yer, ruhum yer, hayranım yer. Onur Şan, Muzaffer Sarı Sözen'in Sakıp Çekip'ten derlediği, yare seslenen bu türküyle bizleri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine doğru götürecek.

Türkü Diyarı devam ediyor. Köprüden geçti gelin, saç bağın düştü gelin, eğil bir yol öfeyim, gençliğim geçti gelin. Merhum Neşet Ertaş'ın kaynaklık ettiği ve buram buram Anadolu kokan Kırşehir yöresine ait bu türküyü Zara'nın yorumuyla dinliyoruz.

perişan bir divaneyim, yeryüzünü görmeyeli. Felek vurdu hançerini, yaralıyım. Bu duygu yüklü anonim türküyü de Hüseyin Turan'ın yorumuyla dinliyoruz.

Bir ceket isterim, kolu dar ola, bir çubuğu yeşil, biri al ola. Kadir Mevlam, senden bir yar isterim, ölene dek o yar bana yar ola. Sanatçımız Münevver Özdemir, türkülerle süren keyifli beraberliğimizi Muzaffer Sarı Sözen'in Selahattin Mazlumoğlu'ndan derlediği Diyarbakır yöremizin bu türküsüyle katılıyor.

0: Türkü Diyarı Diyarbakır'dan devam ediyor.
1: Yârim senden ayrılalı hayli zaman oldu, gel gel. Bak gözümden akan yaşlar, ab-ı revan oldu, gel gel. Yavuz Top'tan alınan Erzincan yöresine ait bu ayrılık türküsünü Kubat'ın farklı yorumuyla dinliyoruz.

Türkü Diyarı programımızda şimdi de bir Elazığ türküsü dinleyeceğiz. Nurettin Balcı ve Necdet Eşkinat'ın birlikte kaynaklık ettiği bu türküyü Adile Kurt Karatepe seslendiriyor. Çayın öte yüzünde, ceylan oynar düzünde, ben yarimi tanırım, çifte ben var yüzünde.

TRT Türkü'de GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programındasınız sevgili dostlar. Şimdi de sanatçımız Mehmet Demirtaş, Zekeriya Bozdağ'dan alınan hareketli bir Ankara türküsüne hayat verecek ve bu türkü eşliğinde bizleri bir yandan Ayaş'ın yokuşlu yollarına çıkaracak, bir yandan da eğlendirecek. Sizlerin de bu türküyü dinlerken yerinizde durmayıp hareketli ritmine kendinizi kaptıracağınıza eminiz sevgili türkü severler. Ayaş yollarından açtım da geldim, boyunu boyuma ölçtüm de geldim, güzeller içinden seçtim de geldim, yandım Allah yandım, yandırma beni, derin uykulardan kaldırma beni, seviyorum diyerek kandırma beni.

Bir ay doğar ilk akşamdan, geceden şavkı vurur pencereden bacadan. Uykusuz mu kaldın dünkü geceden? Uyan uyan, yar sinene sar beni. Bu türkünün sözleri aşık olmadan aşık eder. Bir de üstüne ayrılık acısı yaşatır birçok kişiye. Sibel Güzel söylerken bu türküyü onun büyülü sesiyle yüce dağ başına çıkar oturursunuz. O ayazı ta içinizde hisseder ve iliklerinize kadar üşürsünüz. Sözleriyle büyük bir etki bırakır, müziği ise yürek sızlatır. Yaşananların, aşkların, dostlukların, geçmişin ve en güzel hayallerin hatırına söyler herkes bildiği kadarıyla. Biz de hüzünle yoğrulmuş bu kültürün eseri olan bu eşsiz türküyü dinledikçe ne zengin bir geçmişimiz var diye gururlanırız. İhsan Öztürk'ün Hasan Durak'tan derlediği Malatya yöremize ait bu türküyle sanatçımız Sibel Güzel radyolarımızda.

Sevgili dinleyenler, GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programında şimdi de Mehmet Özbek'in Mustafa Savaş'tan derlediği bir Urfa türküsüne kulak vereceğiz. Bu türküye Türk Halk Müziği'nin değerli ismi Hüseyin Mustafa Arı yorumunu katacak. Karaköprü narlıktır, güzellik bir varlıktır, şalaba giyinenler sevdiğine layıktır.

Sevgili dinleyenler, bir Türkü Diyarı daha sonuna geldik. Bugün de TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından sizlerle birlikteydik. Soner Emre hazırlamıştı programımızı. Teknik yönetmenimiz Ercan Yaşar'dı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu. Huzurlarınızdan Devrim Kaya'dan dinleteceğimiz Alvarlı Gelin Adıyaman Gölbaşı türküsüyle hoşça kalın diyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz'den programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yapımcımız Yiğit Yavuz. Teknik yönetmenimiz Atilla Kurt ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Bugün de birbirinden güzel türkülerle sizlerle birlikte olacağız. İlk olarak Zeynep Başkan'ı dinleyelim. Başındaki çemberin bağlamadır bağlama, bu benim türkülerim yarısı da ağlama.

Bu kez Kerkük'teyiz. Emel Taşçıoğlu seslendiriyor. Karanfil üzer gider, yaprağın düzer gider. O yar yolun yitirmiş, inşallah bize gider.

Ordu Aybastı'dayız. Ramazan Çetin'den derlenen türküyle İbrahim Can radyolarımızda. Dere kenarında tuzak kurdular. İki elime vura vura sual de sordular.

Kütahya Tavşanlı'dayız. Sevil Kuruer seslendiriyor. İğdenin dalı sapsarı çiçek, kalem kaşlı, sırma saçlı herkesten göçek.

Orta Anadolu yöresine ait türkü Çimen İpekçi ve Şahin Gültekin'den dinledik. Bağ gel, bostana gel. Şimdi de Nevşehir Avanos'tayız. Avanoslu Selahattin'den derlenen türkü Nida Tüfekçi söylüyor. Gökteki yıldızın üçü terazi, Poyrazları gördü, geçti birazı.

Karadeniz'den yolculuğumuz devam ediyor. Artvin Şavşat'a yolumuz düşüyor. Erol Köker ve Arzu Arıkan seslendirecek. İndim çayırı biçmeye.

Resul Sarıkoç'tan dinledik Rizelim. Bu kez Tokat Zile'deyiz. Sadık Doğanay'dan derlenen türkü Cengiz Özkan seslendiriyor. Bir

Denizlerin kumuyum, balıkların puluyum, aç kolların zührecim, ben de Allah'ın kuluyum. Aydın yöresindeyiz. Aydınlı Fatma'dan derlenen türküyü Ulaş Kurtuluş ünlü seslendiriyor.

Ve artık veda vakti. Son türkümüzü Selçuk Balcı'dan dinleyeceğiz. Hani sevduğum hani. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Atilla Kurt ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Ekonomideki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla yılın ilk 3 aylık döneminde 17 trilyon liraya yaklaştı. Ekonomi yönetiminin konuyla ilgili açıklamalarında jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştiğine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomideki büyüme verilerini sosyal medyada yaptığı açıklamada değerlendirdi. Ekonomideki dayanıklılığa vurgu yapan Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisi küresel ekonomideki çoklu krizlerin ve bölgemizdeki jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde dayanıklılığını korumaktadır. Yıl genelinde büyümenin orta vadeli program hedefine yakınsaması beklenmektedir, dedi. İzmir'de Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 53 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar belediye imkanlarını kullanarak suç örgütü kurmak, yönetmek ve rüşvetle imar süreçlerinde usulsüzlük ve darpla suçlanıyor. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının görülmesine İstanbul'da devam ediliyor. Silivri'deki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasının 42. oturumu sanıkların savunmalarıyla sürüyor. Bugünkü oturumda tutuklu iş insanı Vedat Şahin'in savunmasının alındığı belirtiliyor. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde irtikap suçlamasıyla tutuklanan CHP'li Belediye Başkanı Fikret Alkaya'nın yerine belediye meclisinde seçim yapıldı. AK Parti'nin adayı Alev Balcı Ünal 3. turda 15 ayın 9'unu alarak belediye başkan vekili oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını partisinin genel merkezinde sürdürüyor. Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle birlikte önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını ele aldığı belirtiliyor. Partinin yönetim kadrosunun netleştirilmeye çalışıldığı, CHP Parti Meclisi'nin toplanması için de hazırlık yapıldığı ifade ediliyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya geldi. Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyelerinin katıldığı görüşmenin ana gündemini Gazze'deki ateşkes süreciyle

İsrail'in ihlalleri ve insani yardımlar oluşturdu. Hiçbir oldu bittiye izin verilmeyeceğinin altı çizilen görüşmede Türkiye'nin kalıcı barış için çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerginlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaya istekli olduğunu savundu. TRT Haber'in sorusunu yanıtlayan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise görüşmelerden henüz sonuç elde edilemediğini duyurdu. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını söyledi. Fransız donanması uluslararası yaptırım listesinde bulunan Rusya'ya ait Tagor adlı petrol tankerine Atlas Okyanusu'nda baskın düzenledi. Operasyonun İngiltere ile ortak düzenlendiğini açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gemilerin Ukrayna Savaşı'nı finanse etmesi kabul edilemez dedi. Rusya olayla ilgili olarak Fransa'dan bilgi talep etti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov baskını yasa dışı olarak nitelendirdi. Bu eylemler uluslararası korsanlık sınırında ifadesini kullandı. Spor. A Milli Futbol Takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında bu akşam Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak maç Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko bu akşam Anadolu Efes'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün rüzgar hafif, deniz kıpırtılı. Ada kokulu türkülerle dolu bir saat için buradayız. Saat 17'ye dek sürecek canlı yayınımıza. Tüm türkü dostlarımızı bekliyor, kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Bugün programı sizin için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetimde Murat Yılmaz, mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan yer alıyoruz. İlk türkümüzü sanatçımız Gülşen Kutlu'dan dinleyeceğiz. Alim gitme pazara, uğratırlar nazara.

Akdeniz'in Renkleri Ankara türküsüyle devam ediyor. Necmettin Palacı ve Ümit Yılmaz Arslan'dan alınan türküyü Semra Bağcı söylüyor. Denize dalmayınca.

Saatimiz 16.38'i gösteriyor. Akdeniz'in Renkleri, sazcı Hüseyin'den alınan Nevşehir türküsüyle Erol Köker'in eşliğinde devam ediyor. Çekmecemin Perçini.

0: TRT Türkü.
1: Akdeniz'in renklerinde size Kırşehir türküsüyle veda edeceğiz değerli dinleyenler. Turan Engin'in derlediği türküde Gülcan Kaya Aral'ı dinleyeceğiz. Bağışla sevdiğim, hakkı seversen.

Değerli dinleyenler, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Murat Yılmaz, mikrofonda ben Hatice Alsan Ersan, Antalya'dan eşlik ettik size. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Murat Balsızan hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş var. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza bir Mersin türküsüyle başlıyoruz. Mücella Ata söylüyor, şu dağların yükseğini erseler.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, bir Kerkük türküsü dinleyeceğiz. Şimdi Yaşar Ülkü Beşgül söylüyor. Çakmağı çak, çıramı yandırmamışım.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: TRT Türkü.
1: Muzaffer Sarı Sözel'in Hüseyin Kırmızıgül'den derlediği Gaziantep türküsünü Bahattin Turan söylüyor. Gönül gurbet ele var mı?

Ve sevgili dinleyenler, bir Çukurova'dan programının daha sonuna geldik. Programı Murat Malsızan hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş vardı. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlere bir Rumeli türküsüyle veda ediyoruz. Hüseyin Yaltır'a ait bu türküyü Nihat Kaya derledi. Çimen İpekçi söylüyor. Çalın davulları çaydan aşağıya.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci ve son gelişmeler. Ekonomideki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla yılın ilk 3 aylık döneminde 17 trilyon liraya yaklaştı. Ekonomi yönetiminin konuyla ilgili açıklamalarında jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştiğine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomideki büyüme verilerini sosyal medyada yaptığı açıklamada değerlendirdi. Ekonomideki dayanıklılığa vurgu yapan Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisi küresel ekonomideki çoklu krizlerin ve bölgemizdeki jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde dayanıklılığını korumaktadır. Yıl genelinde büyümenin orta vadeli program hedefine yakınsaması beklenmektedir, dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meclis Başkanlığı'nın parti içi ihtilafların tarafı olmadığını söyledi. Kurtulmuş, CHP grup toplantısının usulüne uygun olarak yapılabileceğini de ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını bugün CHP Genel Merkezi'nde sürdürüyor. Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle birlikte önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını belirlemesi bekleniyor. CHP'de olağanüstü kurultay için takvim tartışılmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuya ilişkin en kısa sürede tertemiz bir kurultay yapacağız ifadelerini kullanmıştı. Özgür Özel ise CHP'de olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplanmaya başlandığını açıkladı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası 42. oturumla devam ediyor. Tutuklu sanık Vedat Şahin savunmasında İBB iştiraki Kültür AŞ'ye iş yapmalarına rağmen başka firmalara faturalar kestiklerini söyledi. Bunu bir İBB çalışanının direktifiyle yaptıklarını iddia etti. İzmir Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Aralarında belediye başkanı Görkem Duman'ın da olduğu 53 şüpheli İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Belediyedeki imar ve ihale süreçlerinin incelemeye alındığı soruşturmada rüşvet çarkına ilişkin önemli delillere ulaşıldığı belirtildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uluslararası güç dengelerinin değiştiğini söyledi. Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. yıl dönümünde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki personeli kabul etti. Bu süreçte Türkiye, uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez üyelerinden biri haline geldi, dedi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin ana gündemini Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ihlalleri ve insani yardımlar oluşturdu. Türkiye'nin kalıcı barış için çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Ankara, İsrailli faşist grupların Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek İsrail bayrağı açmasına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, provokatif eylemleri en güçlü biçimde kınıyoruz denildi. Dışişleri Bakanlığı soykırımcı Netanyahu'nun Lübnan'daki işgali genişletme talimatına da sert tepki gösterdi. İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini en güçlü biçimde kınıyoruz ifadesi kullanıldı. Katil İsrail, Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze şeridindeki katliamlarını sürdürüyor. Buraj kampında hedef alınan bisikletli Filistinli öldürüldü. Gazze kentindeki limana yönelik saldırıda da iki Filistinli katledildi. Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmü son bulunuyor. Azerbaycan'dan Türkiye'ye 33 milyar metreküp doğal gaz arzı için anlaşma imzalandı. Anlaşmaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imza attı. Bakan Bayraktar, Azerbaycan çok uzun yıllardır güvenilir tedarikçilerimizden biri dedi. TANAP benzeri bir projenin de hayata geçirileceği açıklandı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkilerin Ermenistan için yeni fırsatlar doğuracağını söyledi. İlişkilerde normalleşme hedefine ulaşacağımızdan eminim dedi. Normalleşme sürecinin Ermenistan için de bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Spor. A milli futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında bu akşam Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak maç Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Haberleri dinlediniz.

Türkü Sözlüğü. Bağda sabah, kelime anlamıyla sabah rüzgarı demektir. Bu rüzgar gün doğmadan hemen önce esen, hafif, serin ve insana huzur veren o ilk esintidir. Klasik Türk şiirinde ve tasavvufta bu kavram fiziksel bir doğa olayından çok daha fazlasını ifade eder. Türkülerimizde bu rüzgarın çok özel bir görevi vardır. Bağda sabah bir ulak gibi gurbetteki aşığın selamını alır, yarın saçlarına götürür. Sevgilinin kokusunu getirir, hasretle yanan yüreklere bir nebze ferahlık verir. Bağda sabah bazen bir ümit, bazen bir ayrılık habercisi, bazen de yarın kokusunu taşıyan kutsal bir nefes olarak karşımıza çıkar. Az sonra dinleyeceğimiz Açıl Ey Ömrümün Varı türküsünde de aşık yarine bağda sabah olmadan, has bahçenin gonca gülü sararıp solmadan gel diye seslenir. Burada rüzgar zamanın hızla akışını ve vuslatın aciliyetini temsil eder. Sabah rüzgarı esip güneş doğmadan, yani ömür baharı bitmeden sevdiğine kavuşmak ister. Tuğba Ger'den dinliyoruz. Açıl ey ömrümün varı, bağda sabah olmadan.

Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlü sona erdi. Türkü sözlüğü.

Mutlu akşamlar sevgili dinleyenler. TRT Ankara Radyosu'ndan canlı olarak hazırlayıp sunduğumuz Türkü Akşamı programına hoş geldiniz. Bayram tatilinin hemen ardından yazın ilk takvim gününde coşkuyla selamlıyoruz sizi. Birbirinden güzel türküler dinleyeceğimiz birlikteliğimizde bugün teknik yönetimde Semih Ballı ve programı hazırlayıp sunan ben Mustafa Celal Safalı. İlk türkümüzü Mehmet Demirtaş'tan dinliyoruz. Salın da gel meydan kız görsün, Serpil de gel düşmanlar ölsün.

Türkü akşamından bir kez daha selamlıyoruz sizleri. Ve değerli dinleyenler, ilk türkümüzü Mehmet Demirtaş'tan dinlemiştik. Şimdi ise Konya yöresine uzanıyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Bediye Akartürk'ten dinliyoruz. Hani ya da benim 50 dirhem pırasam, mumlar yaksam, Konyalımı arasam.

Türkü akşamında şimdi de Kırşehir yöresinden Neşet Ertaş'tan dinleyeceğimiz bir türkü var. Al yanak allanıyor, sevdikçe ballanıyor. O yar çıkmış karşımda, dal gibi sallanıyor.

Şükriye Tutkun'dan dinledik Bursa Keles'ten alınan Bahçede Erik Dalı Dibinde Gördüm Yari adlı türküyü. Değerli dinleyenler, şimdi ise Erol Parlak'tan dinleyeceğimiz Enver Demirbağ'ın kaynaklık ettiği bir türkü var sırada. Görmedim alemde bir benzerin ey güzel, övmüş de yaratmış yaradanım ta ezel.

Hangi bağın bağbağını sen gülü sen, aldın aklım beni ettin deli sen. 40 yıl kalsa yine kendim alımsan, isterim ki bir gün evvel gelesen. Diyarbakır yöresinden alınan bu türküyü Bedri Ayseri'den dinliyoruz.

Değerli dinleyenler, Beyhan Kars'ta alıyor şimdi türkü akşamında sırayı. Erzincan yöresinden alınan sümmani ağzı bir türküyle. Ervah-ı ezelde, levh-i kalemde diyecek sanatçı.

Türkü akşamında birbiri ardına türküler ikram ettik size. Ender Balkır'dan dinledik. Yüksek minarede kandiller yanar ve ardından Münevver Özdemir'i dinledik. Daracık sokakta yare kavuştum. Şimdi ise Şanlıurfa yöresine uzanacağız. Mehmet Özbey'in Mahmut Güzelgöz'den derlediği türküyü Hüseyin Mustafa Arı'dan dinleyeceğiz. Bahçeye kuzu girdi, tüyü kırmızı girdi. Seni sevdim seveli, kalbime sızı girdi.

Türkü akşamında şimdi de Diyarbakır yöresinden Celal Güzel Ses'ten alınan türküyü Meliha Güneş'ten dinleyeceğiz. Fincanın etrafı yeşil, at kolun kolların boynumdan aşır.

Türkü akşamında Senem Akdemir'den bir samah ikram ettik size. Değerli dinleyenler, İbrahim Can'la Nevşehir Hacı Bektaş'tayız. Evlerinin önü bulgur sokusu, karşı yerden geliyor da yarın kokusu diyecek sanatçı.

Ve şimdi de Reyhan Ediş'ten dinleyeceğimiz Tunceli yöresinden Aşık Nesimi'den alınan bir deyiş var sırada. Ilgıt ılgıt esen seher yelleri doğru gelir doğru gider mi durnam? Hakkın emriyle çürüyen canlar bin yıl yerde yatsa çürür mü turnam diyecek sanatçı.

Yol üstünde karakol, nereden gider yare yol? Şu karşıki tepeden belki gider yare yol. Mustafa Kemal Şimşek'ten dinliyoruz.

Türkü akşamında şimdi de Ali Ekber Çiçek'ten dinleyeceğimiz, artık onunla özdeşleşmiş özel bir türkü var. Haydar Haydar ismiyle de biliyoruz bu türküyü. 14 bin yıl gezdim pervanelikte, Sıtkı ismim buldum divanelikte.

Türkü Akşamı'nda Cengiz Özkan'dan Nevşehir Ürgüp yöresinden bir türkü dinledik. Şen olasın Ürgüp dumanın gitmez. Cemalim Cemalim Aslan Cemalim türküsü. Bugün sosyal medya hesaplarının bir tanesinde bir mizansenle karşılaştım. Bir hanımefendi kızıyla beraber oturmuş. Türküler hep kadınlara mı yakılır diye soruyor kızı. Annesi de cevaben hayır, erkeklerin de isminin geçtiği türküler var diyor ve birkaç tanesini sıralıyor. Onlardan bir tanesi Oy Mehmet'im Mehmet'im, bir tanesi Aslanım Kazım'ım, bir tanesi Gökçen Efem ve Efe'lerin adının geçtiği, erkek isimlerinin geçtiği türküleri sıralıyor. Hoşuma gitti. Genellikle kadın isimlerini duyuyoruz daha çok türkülerde. Ama bir yandan da şunu düşündüm. Türkülerde geçen erkek isimleri genelde Celal Oğlan adı vardır mesela. Benim de adım Celal. Genelde ağıtlarda yer alır. Bir yiğitlik yapmıştır ve sonrasında ölümü üzerine dilden dile dolaşmış türkü olmuştur. Bununla beraber şimdi sırada güzel bir türkü var. Bunu da sizinle paylaştım değerli dinleyenler. Hem hoşuma gitti böyle bir mizansenle artık türküler üzerinden konuşulması sosyal medyada, hem de bu paylaşımı sizlere de aktarmak istedim. Şimdi Gürkan Özpeker'den dinleyeceğimiz Kayseri yöresinden güzel bir türkü var. Bu da bir kadına yazılmış yanılmıyorsak. Kandilli yazmayı kaldır yüzünden, alırım dedin de döndün sözünden.

Değerli dinleyenler, Türkü Akşamı'nda Kerkük'e uzanıyoruz ve Nurullah Akçayır'dan dinliyoruz türkümüzü. İşle yolla, işle yolla, mendili işle yolla.

Nurullah Akçayır'dan dinledik bu güzel türküyü ve şimdi Kahramanmaraş yöresindeyiz. Aşık Mahsuni Şerif'ten dinleyeceğimiz bir türkü var sırada. Bugün bizim günümüzdür, gel otur gül otur. Sen bir yandan, ben bir yandan, dilaver diyecek sanatçı.

Değerli dinleyenler, türkü akşamında yavaş yavaş ayrılık vaktine yaklaşırken yine hareketli güzel bir türkü dinleyeceğiz Kubat'tan. Nar ağacı narsız olur mu, yiğit olan güzel yarsız olur mu diyecek.

Türkü akşamında vakit, veda vakti değerli dinleyenler. Bugün yine birbirinden güzel türküler ikram ettik size. Ve o türkülerin size ulaşmasını sağlayan değerli teknik yönetmenimiz Semih Ballı, programı hazırlayan ve sunan ben Mustafa Celal Safalı. Nazlı Öksüz'den dinleyeceğimiz Kırıkkale yöresinden bir türküyle veda ediyoruz size. Menevşe koymuşlar gülün adını, almadım dünyadan ben muradımı. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

Bir ezgi vardır, tarihi anlatır. Bir söz vardır, yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

Sevgili radyo dinleyicileri, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları Konserinden hepinize merhaba. Şef Mustafa Acar yönetimindeki Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Amasya'nın ovalarından, dağlarından aşıkların sazları duyulur. Ferhat'la Şirin'in aşkını anlatırlar. O aşkın nasıl alev olup bedeni yaktığını çığırırlar. Aşıkların sazının tınısında gönül vardır, iman vardır, nefsin nasıl ehlileştiğini söylerler. Dünya denen otağı bir bahçedir. Gerçekse o bahçenin güllerini görüp sırrına erebilmektir. Dedem beni bir bahçeye gönderdi. Vardım o bahçenin gülleri bir hoş. Yel eser de üğrünü üğrünü üğrünü, üğrünür Selvi'nin dalları bir hoş. Rüstem Coşar'dan alınan Amasya yöresinden deyişi Koro'dan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, dert öyle bir yaradır ki insanı yer bitirir. Derdi çeken bilir, ağlasanız da sızlasanız da boşuna. Hele ki o dert ölümse, sözler dahi kifayetsizdir. Geçti gitti vatanına yurduna, dayanamam hasretine derdine. Uçurdum durnamı dağlar ardına, felek bizi nazlı yardan ayırdı. Ali Rıza Gündoğdu'nun Erzincan Tercanlı Aşık Daimi, asıl adıyla İsmail Daimi'den derlediği deyişi Didem Dilara Duman seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, aşıklık geleneğinin usta isimlerinden Murat Çobanoğlu, Kars'ın Arpaçayı ilçesinin Koçköy beldesindendir. Özellikle aşıklık geleneğinin önemli ürünü olan türkülü hikayeler anlatmasıyla bilinen Çobanoğlu, kendisine ait deyişlerin yanı sıra ustamalı deyişler de çalıp söyledi. Şiirlerinde Devrani, Yanani ve Çobanoğlu mahlaslarını kullandı. Değme benim bu sineme, geçti benden, geçti benden. Eski günler yalan oldu, zalim felek geçti benden. Aşık Murat Çobanoğlu'ndan alınan uzun havayı Selma Geçer söyleyecek. Uzun havaya bağlamayla Cemil Kayacı yol gösteriyor.

Sevgili dinleyiciler, yurdumuzun pek çok yöresinde düğün gelenekleri vardır. Kız isteme, nişan takma, düğün kurma, bayrak dikme, kına yakma, damat tıraşı, gelin damat karşılama gibi. Düğün eğlencelerinde oynanan oyunlar, çalınan ve söylenen türküler kendine özgüdür ve yörelerin özelliklerini yansıtır. Gelin ve damadı karşılayan düğün alayının söylediği türkülerde, oynadıkları oyunlarda bunların en güzel örneklerini görmek mümkündür. Mübarek mübarek yüz bin mübarek, güveyin toyu olsun mübarek, çağırın anasın koysun dal fesi, alsın bu sesin olsun mübarek. Bedri Aysel'in Şakire Kalaycı'dan derlediği Diyarbakır yöresinden kutlama türküsüyle Şeyh

Sevgili dinleyiciler, gurbet nice acılar yaratır. Köyünden, toprağından, en önemlisi de sevdiklerinden ayırır insanı. Gözünüz yoldadır, tepelerin, dağların ardındadır. Ah bir gitsem, sevdiğime kavuşsam, sılaya varsam dersiniz, dersiniz ya boşuna. Yıkılası gurbet geçit vermez insana. Yol üstünde karakol, nereden gider yare yol? Şu karşıki tepeden belki gider yare yol. Orhan Gazi Yılmaz'ın Zeliha Şahin ve Mediha Yılmaz'dan derlediği Sivas Kangal Akgedik Köyü türküsüyle Yeşim Dağlı sizinle.

Sevgili radyo dinleyenlerim, Yurttan Sesler saz sanatçısı Rıfat Balaban, Türk halk müziğine emek vermiş ustalardandır. 1966 yılında Ankara Radyosu'na yetişmiş sanatçı olarak başlayan Rıfat Balaban, aynı zamanda kendi yöresi olan Ankara ininin türkülerini de söyledi. Özellikle yetiştiği Seymen kültürü çalıp söylemesinde etkili oldu. Bu anlamda Ankara Radyosu saz sanatçısı ve oğlu Arif Balaban, babası Rıfat Balaban'ı şöyle anlatıyor. Babam Ankara kültürüne önem veren biriydi. Bu nedenle o kültürün içinden Yağcıoğlu Fehmi Efe'nin yanına çok gidip gelmiş. Tabii onun gibi birinin yanına gidip herkesin harcı da değilmiş. Daha doğrusu herkesle görüşmezmiş. Babamı çok severmiş. Ona bağlama dersleri vermiş. Türkülerinin nasıl olduğunu, nereden geldiğini, her şeyi babam ondan öğrenmiş. Dolayısıyla ondan dinlediği türküleri olduğu gibi aktarmaya çalışmış. Üstad Rıfat Balaban, derleyici ve kaynak kişi olarak da birçok türküyü TRT repertuarına kazandırdı. Alim Gitme Bazara, Bağda Gülü Budadım, Bir Dalda İki Elma, Evlerinin Önü Tahta Daraba, Odana Serdim Hali, Kara Koyun Etli Olur bunlardan bazılarıdır. Sevgili dinleyiciler, usta saz sanatçısı ve Seymen kültürünün temsilcisi Rıfat Balaban'ı saygı ve rahmetle anıyoruz. Kendisinin Yağcıoğlu Fehmi Efe'den derlediği Ankara türküsünü korodan dinliyoruz. Höyüklünün edirafı köşk olsun, beni vuran efelere efem aşk olsun, aynalı Martin, mezerime taş olsun.

Sevgili dinleyiciler, deyiş aşıkların hece ölçüsüyle söylediği şiirlerdir. Ayrıca halk arasında ağaççı, deyişçi denilen şairlerin söylediği şiirlere de deyiş denilmektedir. Yine çoğu eski aşıklara ait Alevi Bektaşi nefesleri de günümüzde deyiş adı altında çalınıp söylenmektedir. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü, ey sevdiğim, gönül arzular senin. Muzaffer Şahin'den alınan Sivas Kangal Ortaköy'den deyişi İmran Koç seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, yaylaların tepeleri kardır. İlkbaharla birlikte karlar erimeye başlar. Eriyen kar suları yaylalarda, derelere, çaylara dolar. Kar sularıyla beslenen yayla çiçekleri tepelerin üstünü sarar. Çobanlar yaylaların çimeninde kuzuları otlatır. Karadeniz yamaçlarında kemençeler çalınır, sevdaluklar söylenir. Bu yıl yaylalar kardır. Çoban çadırı kaldır. Ben ağlamazdım ama beni ağlatan vardır. Bülent Aslan'dan alınan, Rize Hemşin yöresinden yol havasına bağlı olarak Enis Gençtürk'ün Emin Yağcı'dan derlediği yine Rize Hemşin'den türküyle Özlem Üngör mikrofona geliyor. Belundaki tabanca gene belunda midur? Bağa gel dersen ama benim elumda midur? Yol havasına Karadeniz kemençesiyle Volkan Karaoğlu açış yapıyor.

Sevgili dinleyiciler, ozanın sazında bülbülün bağı viran olur. Şehirler yıkılır, bağlar çölleşir. Ozan yandığını, yanıp tükendiğini anlatır. Yarine duyduğu aşktır ozanın sazını dillendiren. Bülbül ne ötersin virandır bağın. Yıkılsın şehrinde çöl kalsın bağın. Tükendi fitilim kalmadı yağım. Yar senin derdine ben yana yana. Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Veli Aydın'dan derlediği Tokat yöresinden türküyle İlker Gökkaya sizinle.

Sevgili radyo dinleyicileri, Kerkük folkloru ve türkülerinin ülkemizde tanıtılmasında önemli rol oynayan Abdülvahit Güzecioğlu, Türkmen elinin usta sanatçılarındandır. Kerkük türkülerini ve hoyratlarını başarıyla seslendiren Abdülvahit Güzecioğlu, TRT repertuarına da Türkmen eli bölgesinden birçok türkü ve uzun hava kazandırmıştır. Kalk gidağın şıhbağına gazeli, Mençitalım sen fistanın tezeli, gözüm düştü eyvandaki gözeli. Mehmet Özbey'in Abdülvahit Güzecioğlu'ndan derlediği Kerkük türküsünü Ahmet Tuzlu söylüyor.

Karanfil suyu neyler? Güzel kokuyu neyler? İki baş bir yastıkta o göz uykuyu neyler? Nida Tüfekçi'nin Muharrem Ertaş'tan derlediği Kırşehir türküsünü korodan dinliyoruz.

Sevgili radyo dinleyicilerim, hey Nari, toprak taşın kenarı, Nari de dibinde yedik Nari. Hey Nari, aldattı da gelmiyor, Nari de seni alaram deyip. Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Şef Mustafa Acar yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Size koromuzun seslendireceği Kırşehirli Çekiç Ali'den alınan, Kırşehir ve Yozgat yörelerinden derlenen bu türküyle veda etmeden önce konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız Bağlamalar Ferhat Durmuş, Cemil Kayacı, Hasan Hüseyin Genç, Balaban ve Mey Mikail Geçer, Kaval Fatih Koçar, Kabak Kemane Uğur Önür, Karadeniz Kemençesi Volkan Karaoğlu, Bas Mert Aslan, Ritim Sazlar Suat Kuş ve Cemil Altun ve biz yayında emeği geçen Ton Meister Mutlu Hiç Yılmaz, Stüdyo Teknik Görevlisi Tolga Önbaş, Teknik Yönetmen Oğuzhan Yılmaz, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve ben spikeriniz Mustafa Yalın, hoşça kalın.

0: Bir telin dokunuşuyla bin yıllık hikayelerin canlandığı, sözün gönlüne işlendiği yere. TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'na, Türkiye Evi'ne hoş geldiniz. Biz bugün de penceremizi memleket kokan ezgilere açtık. Sözümüzü sazın avazına, dostluğumuzu da sizin gönül kapılarınıza bağladık. Günün telaşını kapının eşiğinde bırakıp, türkülerin eşliğinde keyifli bir saat geçirmek niyetindeyiz. Bizler, program yapımcımız Seda Arslan Şavural, tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün, bağlamasıyla saz grup şefimiz Halil Demirler, nefesli sazlarıyla Halil Çokgürekli, tarıyla Ali Özkan Özcan, klasik gitarıyla Çağrı Gözeten, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Engin Sucu ve ben Fedai Tekşahin. Bugün evimizin konuğu sevgili Ethem Kaya. Ethem'ciğim hoş geldin.
1: Hoş
0: Ağzına
1: bulduk.
0: Sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Kendine sağlık.
1: Sağ olasın abicim.
0: Uzun süredir dinlemediğim bir türküyü okudun.
1: Benim çok sevdiğim Urfa. Hani yer vermek istedim. Hayatta bazen ağır anlar
0: evet,
1: olur. İnsana
0: evet,
1: ağır
0: evet.
1: Gelen durumlar olur. Bence bu türküde geçen hep yineleyen ona nakarattaki bir ayrılık, bir yoksulluk,
0: bir ölüm.
1: Bence bu bütün ağırlıkların özeti evet. Gibi geliyor bana.
0: Muhakkak ki Muzaffer Sarı Sözen'in Şanlıurfa dairesinden derlediği güzel bir türküydü. Gele gele geldik bir Karataş'a.
1: Evet.
0: Bunun Neşet Ertaş'la
1: evet.
0: Rahmetli anıyoruz.
1: Evet, evet.
0: Farklı bir versiyonlu, bir farklı bir şekilde okumuştur.
1: O da bunu farklı bir şekilde yorumlamıştır. Bizler evet. Radyo geleneği gereğimiz orijinal notasını
0: evet,
1: Urfa
0: evet.
1: Türküsü
0: Ağzına
1: olarak
0: sağlık.
1: Seslendirdik.
0: Olduğu gibi seslendirdin, gönlüne sağlık. Peki devam edelim mi?
1: Evet, seninle. Evet üstadım.
0: Şimdi sevdiğine kavuşma özlemiyle tutuşan birinin ağzından dökülen sözlere kulak vereceğiz sanıyorum.
1: Kesinlikle.
0: Kastamonu'ya doğru gideceğiz. Ne okuyorsun Ethem'ciğim?
1: Kız bahçende gül var mı? Dalında
0: da.
1: Bülbül var mı? Bu akşam geleceğim tenhalarda.
0: Çok güzel bir eserdir.
1: Evet,
0: şimdiden elinize sağlık arkadaşlar.
1: Teşekkür ederiz.

0: Güzel eser var orada ama.
1: Adana'da tabii.
0: Evet
1: tabii.
0: Bu da dediğiniz gibi çok lirik, kendini gösteren o bölgenin önemli eserlerinden diye düşünüyorum.
1: Aynen öyle. Bunu seslendirelim arkadaşlarımla. Kalenin üstü direk diyelim.

0: Fedai Tekşahin, ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık.
1: Sağ olasın efendim, sağ olasın.
0: Gerçekten güzellik bir türkü.
1: Evet, şimdi yine güzel bir eser var. Bu eser de üstadlardan, yine rahmetli analım, rahmetli alalım. Mahsuni Şerif'ten güzel bir eser.
0: Rahmet olsun.
1: Uzun zamandır okunmadı. Bazen böyle dikkatimi çekiyor, dinliyorum. Onu okuyalım.
0: Sen isterim. Zaten programlarda genelde bu ozanlarımıza özellikle yer vermeye çalışıyorsun.
1: Evet, okunmayan eserleri.
0: Senin tavrın, tarzın gereği de çalıp söyleme geleneğinden bir durum olduğu için Fedai abi çok da yerinde ve güzel oluyor.
1: Evet. Onları böyle çıkartmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Sen nasıl böyle uzun havalarda falan böyle hep böyle yeni yeni üstüne koyuyorsun ya.
0: Estağfurullah.
1: Öyle. Bu yıl benim yeşil bağım kurudu, dolu vurdu, yapraklarım çürüdü.
0: Harika.
1: Diyeceğiz Mahsuni Şerif.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık Feda abicim.
2: Sağ olasın Ethem'cim, sağ olasın.
1: O en son kıtadaki Mahsun-u Şerif'in budur ahvali,
2: evet,
1: diyor.
2: Evet.
1: Kıyamete kadar. Yani orada ya. Tanrı'ya, Allah'a aciziyetini de belirtip çok güzel bir durum değil midir hani?
2: Tabii.
1: Türklerdeki o durum.
2: Ya çok güzel sözler yazdılar. Ben hep Anadolu'nun dahileri derim. Ali Kızıltuğ, Aşık Veysel'ler, daimiler, aklına gelebilecek söyleyebilip söyleyemediklerimiz o kadar güzel sözler yazıp bir de onları o kadar güzel ezgilerle buluşturmuşlar ki.
1: Kesinlikle.
2: Yani duygulanmamak elde değil.
1: Evet,
2: hakikaten
1: evet.
2: İnanılmaz o ezgilerle ötüştürmek de böyle onları üst üste örtmek de
1: çok büyük bir çok meziyet.
2: Evet, evet.
1: Ağzına yüreğine sağlık. Sen de çok güzel
2: seslendin.
1: Şimdi
2: yine böyle güzel sözlerden, güzel ezgilerden örnekler dinleyeceğiz.
1: Evet.
2: Uznova var sırada.
1: Evet, Antep yöresine gideceğiz yine.
2: Evet. Bir... Kimden alınmıştır, hatırlar mısın? Nedir? Evet. Nereye bağlayacağız
1: mı? Halit Arapoğlu'ndan evet. Dinlenen, alınan...
2: O da mesela inanılmaz bir değerdir.
1: Çok, çok
2: yani,
1: kıymetlidir.
2: Onların plaklarını dinleyerek büyüdük. Halit
1: plakların devreye girdiği dönemde aslında Halit Arapoğlu o dönemin şeyi olmuştur, sembolü evet. Olmuştur. Biz bölgeye gittik. İncelemeler yaptığımızda evet. Enteresan.
2: Ekoldür yani.
1: Evet. O da ekoldür. O da çok çok bu işi yapan, okuyan güzel ustalarımız, güzel hocalarımız
2: rahmet
1: hala.
2: Rahmet olsun diyelim
1: evet,
2: artık
1: evet. Dolayısıyla ondan alınan bir eser. Güzel bir barak havası. Aman sevmişsin beni, ne haberim var benim. Hemen peşine bağlı olarak da ben de anons edebilirim. Sen de dilersen Aşk Bağrında
2: evet.
1: Yaraşlı. Diyarbakır'dan yine Yusuf.
2: Hicaz bir
1: evet,
2: eser.
1: Yusuf Taran'dan alınan güzel bir eser. Aşk Bağrında Yaraşlı diyeceğiz.
2: Halil Demirler bağlamasıyla açış yapacak uzunlamamıza.

0: Ethem Kaya'yı dinlediniz. Ağzına sağlık Ethemciğim.
1: Çok
0: arkadaşlarımın
1: teşekkür ederim.
0: Ellerine sağlık.
1: Ellerine yüreklerine sağlık Halil Demirler.
0: Evet, Gaziantep'ten Diyarbakır'a doğru uzandın.
1: Elimden geldiği kadar.
0: Halit Arpalı'nı rahmetle andık.
1: Rahmet olsun.
0: Oradan bir Erzurum'a doğru Hicazlarla madem başladım ben de bir Hicaz türkü buraya.
1: Harika olur.
0: Yıllardır Urfa türküsü olarak repertuarımızda yer alırdı bu türkü. Geceler Yarim oldu.
1: Çok güzel.
0: Daha sonra ikinci bir denetimde
1: Erzurum oldu.
0: Tabii Haydar Telhüner güzel eserleri vardır. İnanılmaz Hicaz özellikle eserleri vardır. Haydar Telhüner'den alınmış, plaktan yazılmış. Emin Aldemir hocamız da.
1: Sonra repertuarda Erzurum
0: alınmış.
1: Olarak.
0: Evet, artık en son evet. Tasdik edildi. Geceler Yarim oldu, ağlamak karım oldu.
1: Buyurun.

0: Yüreğine sağlık, var ol abicim.
1: Sağ olasın, sağ olasın.
0: Çok güzel bir türkü.
1: Şimdi kendi memleketime doğru.
0: Ben böyle... tam onu soracaktım değil mi biliyor musun?
1: Bak, Tokat'tan gerçekten. Niyetli.
0: Bak yemin ediyorum hani senle böyle program yaparken denk geliyor.

0: tane tokat.
1: Hani kendi aramızda bir şey var, muhabbet var. Hani bugün tokatlan yok mu diyecektim. Hani yerini bulmuş oldu yani. Evet. Nereden, zileden mi yine yoksa?
0: Zileden değil de yani şey, bir beste türkü olması lazım. Değmem benim gamlı yastı gönlüme. Abbas Özden alınmış. Mehmet Erenler rahmetli analım onu da.
1: Rahmet olsun.
0: Geçen yıl kaybettik.
1: Evet, çok yakın
0: çok değerli
1: kaybettik.
0: Bir sanatçı abimiz, büyüğümüzdü. O da bir ekoldü. O notaya almış, derlemiş.
1: Çok sevilen bir türkü.
0: Evet. Değmen benim gamlı yastı gönlüme. Ben bir selvi boylu yerden ayrıldım.
1: Evet.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık. Çok sağ güzel olsun. Bir Tokat türküsü dinledik keyifle.
2: Tokat'tan böyle aşağıya doğru biraz ineceğiz. Kayseri'ye
1: evet,
2: doğru.
1: Kayseri'ye doğru ineceğiz. Şimdi bu eserde ben normalde geçen hafta okumuştum bunu da. Tuğba ablanın repertuarındanmış, karşıma çıktı tesadüf, dedim vardır bunda bir iş.
2: Evet, güzel.
1: Çok
2: bir
1: usta eser. Sevdiğim bir eser. Bir yine eser. Karşıma çıktıysa ben bunu yine bu hafta evet. okuyayım istedim. Yine yeşillendi Germir Bağları diyeceğiz.
2: Evet, Kayseri'den. Buyurun arkadaşlar.

0: Ağzına sağlık Ethem Kaya.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Elinize sağlık arkadaşlar.
1: Yani güzel bir eser olduğu için.
0: Evet.
1: Normalde hani biliyorsun radyoda koyduğumuz bir eseri 2 yıl sonra falan tekrar ya da seneye okuyoruz falan. Yani diğer eserlere de yani, yer vermek adına tesadüf çıktı karşımıza.
0: Evet. Şurada, nota. Güzel eserleri sık sık da okunabilir. Evet. Yani senin de şeyindir, bizim Asilhan kardeşimiz de öyle. Çok evet, takip ediyorum Asilhan Doğan. Hep yeni eserler getiriyorsunuz.
1: Harika.
0: Yani son dönem giren arkadaşlar, hepinizi tebrik ediyorum. Yani çalışmak gerekiyor, üstüne koymak gerekiyor. Yani 3 tane türkü etrafında dönmek
1: mutlaka,
0: yakışmaz bize.
1: Mutlaka.
0: Evet, benim devrem Sebahattin Gülümser değil mi? Nereye doğru gidiyoruz şimdi? Kayseri'den Erzincan'a mı?
1: Olur, yolculuk. Sıra bende.
0: Yine büyük evet, usta Davut Sulari.
1: Tamam, Zafer, olur, olur, olur. Davut Sulari'nin çok güzel bir sembolik eserlerindendir.
0: Evet.
1: Orta hareketli bir eser. Buyurun.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına sağlık Ethem'cim, elinize sağlık arkadaşlar.
2: Ben teşekkür ederim, sağ olasın.
1: Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz.
2: Evet.
1: Sivas'a hiç gitmedik, o dikkatimi çekti.
2: Sivas'tan yanından geçtik ama.
1: Evet.
2: Uğrayalım.
1: Okuyalım.
2: Uğrayalım.
1: Yine gam yükünün kervanı geldi diyelim. Nuri Üstünses'ten Muzaffer Sarısön'den hocamız derlemiş. Yine gam yükünün kervanı geldi.

0: Ağzına yüreğine sağlık Fedai Tekşahin.
1: Sağ olasın Ethem Kaya. Evet, programımızın sonuna geldik.
0: Senle nadir denk geliyoruz abicim ama çok keyifli geçiyor. Program nasıl canım geçiyor anlamıyorum ben.
1: Aynı fikirdeyim. Çok az vaktimiz kaldı. Hemen arkadaşlarımızın isimlerini dillendireyim. Sonra da son eserimizi okuyalım. Bugün de Türk Evi'nin sonuna geldik sevgili dostlar. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton maisterimiz Burçin Aktürk'ün bağlamasıyla saz grup şefimiz Halil Demirler, nefesli sazlarıyla Halil Çokgürekli, tarıyla Ali Özkan Özcan, klasik gitarıyla Çağrı Gözeten, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Engin Sucu ve ben Fedai Tekşahin.

0: Bugün evimizin konuğu sevgili Ethem Kaya'ydı. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Güzel bir türküyle veda edelim. Bitlis'in önünde bağlar...
1: halay. Hani,
0: evet, bir halayla, Arekli Beser'le.
1: Veda edelim.
0: Hoşçakalın, türküyle kalın.

Merhaba değerli dinleyenler. Gönlünüz hoş, gününüz mutlu, geleceğiniz mutlu olsun diyerek başlatıyoruz programımızı. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan, Dilde Telde Anadolu programı ekibi adına tüm dinleyenleri sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Bugünkü Dilde Telde Anadolu programını mektup ve mektuplu türkülere ayırdık. Adına da türkülerimizde mektup dedik. Program akışı içinde insanlığın varoluşundan bu yana haberleşmeyi konuşacak, kültürümüzde mektubun yerini ve önemini anlattıktan sonra mektuplu türkülerle ilgili örnekler sunacağız diyor İbrahim Can'ın okuyacağı mektuplu bir türküyle sözü aralıyoruz. Türkümüz Giresun Görele'den. Mektup yazdım acele, al eline hecele. Mektup

Değerli dinleyenler, daha önceki programlarda türkülerimizin bizi anlattığını söylemiş, türküler bizi söyler demiştik. Çünkü türkülerde bizi anlatan özelliklerden birini bulmak mümkündür. Konu olarak çok çeşitlidir. İşlediği temalardan biri de mektuptur. Mektup selam söyle benden Sıla'ya, mektup yazdım yare almadı, mektup yazdım köşeli, mektup yazarım mektup, mektubu gelmez oldu. Bir mektup yazayım gül yüzlü yare. Mektup saldım karadan. Bugün yardan mektup gelmiş. Mektup yazdım acele. Bir mektup yazdırdım Urfalı kızına. Mektuplu türkülerimize güzel örnekler olarak kayıtlara geçmiş. Şimdi söze ara verelim ve de mektuplu türkülerden bir örnek daha dinletelim. Türkümüzün yöresi Kerkük, Hakan Ünal seslendiriyor. Mektup yazdım yare almadı.

Değerli dinleyenler, insanlığın varoluşundan bu yana haberleşmenin olduğu da bilinmektedir. Kaynaklar haberleşmenin insanlıkla yaşıt olduğunu söylüyor. Peki nasıl sağlanmış haberleşme? Tespitlerimize göre önce ilkel yöntemlerle sorunu çözmeye çalışmışlar. Bunları sıralamak gerekirse ilki Kızılderililerin bulduğu dumanla haberleşme. Bu haberleşme Kızılderililerin ve Orta Asya'da yaşayan toplulukların buldukları ilk haberleşme yöntemi olarak kayıtlara geçmiş. Sonra ağaçlara vurularak boruyla ve güvercinle haberleşme. Özel ulaklarla ve aynalarla haberleşme, sonra telgraf, teleks sistemleri devreye girmiş diyor. Mektuplu türkülerden bir örnek daha dinletmek istiyorum. Türkümüzün yöresi Kayseri. Bir op çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bugün posta günü, canım sıkılır. Ellerin mektubu gelmiş okunur. Benim ciğerime hançer sokulur. Diyerek mektubun önemi bu türküyle ne de güzel anlatılmış. Türkümüzü Nazlı Öksüz çalıp okuyacak. Birlikte dinliyoruz.

Geçmişte ilkel toplulukların bazıları dağ başlarına, kale burçlarına ateş yakarak, bazıları da çeşitli sesler çıkaran aletler çalarak yayılan sesler aracılığıyla haberleşmeyi sağlamışlar. Toplumların gelişmesiyle birlikte ateşin ve sesin yerini kuşlar almış. Haberleşmede kullanılan mektuplar ipekten ve papirüsten yapılmış kağıtlara yazılarak özel olarak yetiştirilmiş kuşların ayağına iliştirilerek karşı tarafa ulaştırılmaya çalışılmış. İlk posta örgütü Persler tarafından M.Ö. 6. yüzyılda kurulmuş. Kaynaklarda Hindistan ve Çin uygarlıkları da M.Ö. mektuplaştığını yazmaktadır. Mektubun Türk dünyasındaki yeri tam olarak açıklığa kavuşmasa da kaynaklar milattan sonra 580 yılında İstanbul'a gönderilen diplomatik bir mektuptan bahsetmektedir.

Ekrem Çelebi'yi dinlettik. Değerli dinleyenler, atın evcilleştirilmesi ise insanoğlunun haberleşmesinde önemli bir dönüm noktası olmuş. At sırtındaki ulaklar mektupları uzak yerlere daha çabuk ulaştırmaya başlamışlar. Aylarca süren yolculuklar haftalara, haftalarca süren yolculuklar ise günlere sığdırılmış. Kubilay Han, Orta Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarında ilk kez haberleşme noktaları oluşturmuş. Atların dayanma gücünü hesap ederek konaklama yerleri yaptırmış. İşte başlatılan bu ilk konaklama merkezleri bugünkü posta merkezlerinin temelini oluşturmuş diyor Turan Engin'in okuyacağı bir mektuplu türküyle sözü aralıyoruz. Yine mektup aldım gül yüzlü yerden. Alıp okur iken dil ataşlandı. Dedim cevabımı yazam gönderem, kalemim tutuştu, el ataşlandı.

0: Nazlı yar yanına varmak isterim. Yar aklıma düştü, yola taşlandı. Seher yeni sevdiğimden bir haber.
1: Turan Engin'i dinlettik sizlere ve geldik bir programın daha sonuna. Gelecek hafta aynı gün ve saatte yeniden birlikte olmak dileğiyle ses kayıtta Ayşe Koyuncu, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan, hoş kalın, hoşça kalın ama muhakkak sevgiyle kalın diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz.

Merhaba kıymetli gönül dostlarımız, türkü severler, ozan severler. Burası TRT Türkü İstanbul Radyosu. Ben Ozan Ahmet Poyrazoğlu. Yine bir Saz Bizim, Söz Bizim adlı programımızla sizlerle beraberiz. Yapımcımız Elif Engin, teknik yönetmen Zahide Ağırel'le birlikte programımızı sürdürüyoruz. Programımızın içerisinde ki yıllardır takip ediyorsunuz ama bu sene biliyorsunuz formatımızda hem aşık fasılları var hem de yurdun çeşitli bölgelerinden ozanlarımızdan türküler okuyoruz. Şimdi önce bir şöyle Kayseri'ye doğru uzanalım. Develili Aşık Seyrani'den bir deveci güder deve, yularından eve eve, ikisi de seve seve deve ağlar, güden ağlar. Bir sümmani koşması havasıyla seslendirilir.

şair ne kadar güzel söyledi Aşık Seyran'ı. Bir de kıymetli dostlar, bir deveci güder deve yularından seve seve, ikisi de eve eve, deve ağlar, güden ağlar. Aslında burada deveci dediği bir deve benzetmesi Seyran'ı Baba kendine söylüyor, insana söylüyor. Deveci ruhtur. Deve insanın vücududur, bedenidir. Ruh insanı nereye çekerse yularından, vücut da onunla birlikte dolanır. Ama her ikisinin de arzusu bu dünya değil. İkisi de bu dünyaya gelmiş ama ruh da bu dünyaya ait değil, beden de bu dünyaya ait değil. İkisi de birden ağlıyor diyor. Ne kadar güzel söylüyor. Oysa eğer bunu açıklamazsak, bazı zanneder ki acaba bu devecilere mi söylüyor? Türkülerin özü bu. Şimdi Kayseri'ye gittiğimize göre hemen oradan bir Dadaloğlu'na doğru, Çukurova'ya doğru inelim. Hem bu türkü Kayseri bağlamında Çukurova, Pınarbaşı, o ovadaki bütün dostlara ve bütün Türkiye'de dinleyenlere gitsin. Bir Dadaloğlu güzelleme yayla havasıyla, bizim yaylalar meşeli, yamaçları gül döşeli.

Efendim Dadaloğlu'ndan çok güzel bir yayla güzelleme havası okumuş olduk. Şimdi bakalım buradan nereye gidiyoruz? Çok eski aşklardan aşağı yukarı 400 yıl önce yaşamış ve ilk defa TRT arşivlerine burada kazandıracağım bu türkü kimden? Bu Köroğlu, Dadaloğlu mesela gibi, İlbeylioğlu gibi aşıklarımız, yani oğlu mahlaslı aşıklarımız çok vardır. Ama bunlardan bir tanesi de Kuloğlu diye bir ozanımız var. 4. Murat zamanında yaşamış. Çok güzel bir Türkçesi var. Aslında o dönemlerde kıymetli dinleyicilerimiz, Türkçe çok güzel. Ne zaman ki 1800'lerin başlarına doğru gelince Fars edebiyatı saraya, İstanbul'a hakim olunca, oradan başlayarak divan şairleri ve aşıklar da onları takip ederek Türkçeden uzaklaşmışlar. Yani böyle Farsi, Arabi terimleri çok kullanmaya başlamışlar. Ondan sonra da şey başlamış, mahlas almak. Mesela işte Nihani, Summani, Firgani, Cihani böyle gidiyor. Bugün de bu var. Bırakabilirler, isimlerinin yerine mahlas bırakırlar. Ama güzel Türkçemiz varken, yani biraz ilerlere gidin, sizi oraya götüreyim. Mesela Aşık Kerem, Kerem'i demiyor. Aşık Emrah, Pir Sultan, Köroğlu, Eşrefoğlu gibi bu isimler tam Türkçe hedeften vuruyor. Şimdi Kuroğlu'ndan bir eser okuyalım, sekizlik bir eser. Gönül gitmek ister yara, çare bulaydım öleydim. Evet.

Ne kadar güzel Türkçe. Yani 400 yıl önce söylenen şiire bakın, bir tane yabancı bir kelime bulamazsınız. Evet kıymetli aşık sever, türkü sever, ozan severler. 2-3 tane çeşitli ozanlarımızdan, büyük ustalardan eserler okudum. Şimdi programımızın formatı gereği aşık fasılları diyoruz ya. Bakalım bir ilişme babından, bu tarzın adı ilişme. Adlarını da koyuyoruz ki bilgi olsun diye. Şimdi aşık torunu ile aşık Murat Çobanoğlu'nun ilişme değişmesini sizlere sunacağım. Kafiyeyi yani ayağı Nusret Torunu'ya açıyor. Neden icap etti? Taşlayalım biz. Gahi ufak, gahi iri merhaba diyor. Ayak bu. Bakalım. Aldı Nusret Torunu'yu. Murat Çobanoğlu ne cevap verecek?

Neden icap etti taşlayalım biz? Gahi ufak gahi iri merhaba. Ne gerek vardır ki haşlayalım biz?

aldı çoban oğlu, bakalım ne cevap veriyordu. Çok güzel konuştun canım Turuli, esmer bana düştü sarı merhaba. Aşkın peteğinde balı yapalım, çiçekten alırsın.

Ömrün yarı oldu, ay güneşi geçiyor. Çok güvenme, çoban oğlunun yaşı geçiyor. Arpa çayın ihtiyarı merhaba. Baktım çoban oğlu yaşın geçiyor. Arpa çayın ihtiyarı merhaba. Baktım çobanoğlu yaşın geçiyor, arpa çayın ihtiyarı merhaba. Çünkü çobanoğlu Kars'ın arpa çaylıdır. Böyle deyince Murat Çobanoğlu şöyle kaşlarını bir çattı. Bakalım torununa ne cevap verecekti. Aklın varsa dünya malın ne dersin? Aklın yoktur yahu, varın eylersin. Anladım ki bugün

Sen Serhat Karslısın, ben Erzurumlu diyor. Batman'ın da kurtlu, loru merhaba lor, peynir demektir. Yani orada ona bir takılıyor. Bakalım Çobanoğlu nasıl cevap verecekti.

Zaman devrolunmuş, vakit yücelmiş. Baktım torunu gayet incelmiş. Dumanın çıkmıyor.

Böylece bu ilişme faslı kapanmış oldu. Şimdi iki türkü okuyalım. Ona göre programımızı sürdürelim. Bakalım ne okuyoruz kıymetli dostlar. Bu kadar sözlerin arasında bir de bir Poyrazoğlu okuyalım. Efendim, bir hasret türküsü, bir özlem türküsü olsun. Türkünün adı yine dumanlandı karşıki dağlar. Yüküm ağır, kervan yorgun gidemem.

Öyle fiyakalı gezmeme bakma, oy oy oy. Çoban olsam bir sürüyü güdemeyim, ah güdemeyim. Evet kıymetli dostlar, yine bir programın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Bir türkü harmanı, bir yeryüzü cenneti olan güzel yurdumuzu türkülerin eşliğinde şehir şehir gezeceğimiz gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Mustafa Kul'a ait bir Erzincan türküsüyle başlıyoruz. Ali Haydar Gül sizlerle. Sabahtan esti de bir kanlı sazak, felek bize kurmuş kötü bir tuzak.

İhsan Öztürk'ün Aşık Nesimi'den derlediği Tunceli türküsüyle Beyhan Kars'ı sizlerle. Ayrılık hasreti kâr etti cana, seher yeli sevdiğimden ne haber?

Muzaffer Sarı Sözen'in Sırrı Sarı Sözen'den derledi Orta Anadolu türküsünü Coşkun Gök söylüyor. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bugün posta günü canım sıkılır.

Muzaffer Sarı Sözer'in Aşık Yanık Mehmet'ten derlediği Kahramanmaraş türküsüyle Gürkan Özpeker sizlerle. Güzel ne güzel olmuşsun, görülmeyi, görülmeyi.

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Bir telin dokunuşuyla bin yıllık hikayelerin canlandığı, sözün gönlünde işlendiği yere, TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'na, Türkiye Evi'ne hoş geldiniz. Biz bugün de penceremizi memleket kokan ezgilere açtık. Sözümüzü sazın avazına, dostluğumuzu da sizin gönül kapılarınıza bağladık. Günün telaşını kapının eşiğinde bırakıp, türkülerin eşliğinde keyifli bir saat geçirmek niyetindeyiz. Bizler, program yapımcımız Seda Arslan Şavural, tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün, bağlamasıyla saz grup şefimiz Halil Demirler, nefesli sazlarıyla Halil Çokgürekli, tarıyla Ali Özkan Özcan, klasik gitarıyla Çağrı Gözeten, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Engin Sucu ve ben Fedai Tekşahin. Bugün evimizin konuğu sevgili Ethem Kaya. Ethem'ciğim hoş geldin.
1: Hoş
0: Ağzına
1: bulduk.
0: Sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Kendine sağlık.
1: Sağ olasın abicim.
0: Uzun süredir dinlemediğim bir türküyü okudun.
1: Benim çok sevdiğim Urfa. Hani yer vermek istedim. Hayatta bazen ağır anlar
0: evet,
1: olur. İnsana
0: evet,
1: ağır
0: evet.
1: gelen durumlar olur. Bence bu türküde geçen hep yineleyen ona nakarattaki bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Bence bu bütün ağırlıkların özeti evet. gibi geliyor bana.
0: Muhakkak ki Muzaffer Sarı Sözen'in Şanlıurfa dairesinden derlediği güzel bir türküydü. Gele gele geldik bir Karataş'a.
1: Evet.
0: Bunun Neşet Ertaş'la
1: evet.
0: rahmetli anıyoruz.
1: Evet, evet.
0: Farklı bir versiyon değil mi?
1: O da
0: farklı
1: bunu
0: şekilde
1: farklı bir şekilde yorumlamıştır. Bizler
0: evet.
1: Radyo geleneği gereğimiz orijinal notasını
0: evet,
1: Urfa
0: evet.
1: Türküsü
0: Ağzına
1: olarak
0: sağlık.
1: Seslendirdik.
0: Olduğu gibi seslendirdin, gönlüne sağlık. Peki devam edelim mi?
1: Evet,
0: seninle.
1: Evet üstadım.
0: Şimdi sevdiğine kavuşma özlemiyle tutuşan birinin ağzından dökülen sözlere kulak vereceğiz sanıyorum.
1: Kesinlikle.
0: Kastamonu'ya doğru gideceğiz. Ne okuyorsun Ethem'ciğim?
1: Kız bahçende gül var mı? Dalında bülbül var mı? Bu akşam geleceğim tenhalarda.
0: Çok güzel bir eserdir.
1: Evet,
0: şimdiden elinize sağlık arkadaşlar.
1: Teşekkür ederiz.

0: Ağzına sağlık. Ethem Kaya'yı dinledik.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık.
1: Şimdi senden güzel şeyler.
0: Evet.
1: Saz ve söz dinleyeceğiz
0: evet,
1: galiba.
0: Adana'ya doğru gidelim arkadaşlarımla. Keyifli. Adana'dan güzel bir türkü var. Ali İboş ve Necdet Eşkinat'tan Osman Özdenkçi derlemiş. Güzel bir eserdir bu da. Çok lirik bir eserdir.
1: Aynen o çok evet. O bölgenin en güzel eserlerinden bence evet. Hani çok güzel eser var orada.
0: Adana'da tabii.
1: Evet
0: tabii.
1: Bu da dediğiniz gibi çok lirik kendini gösteren o bölgenin önemli eserlerinden diye
0: aynen
1: düşünüyorum.
0: Aynen öyle. Bunu seslendirelim arkadaşlarımla. Kalenin üstü direkt diyelim.

0: Fedai Tekşahin, ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık.
1: Sağ olasın efendim, sağ olasın.
0: Gerçekten güzellik bir türkü.
1: Evet, şimdi yine güzel bir eser var. Bu eser de üstadlardan, yine rahmetli analım, rahmetli alalım. Mahsuni Şerif'ten güzel bir eser.
0: Rahmet olsun.
1: Uzun zamandır okunmadı. Bazen böyle dikkatimi çekiyor, dinliyorum. Onu okuyalım.
0: Sen zaten isterim. Programlarda genelde bu ozanlarımıza özellikle yer vermeye çalışıyorsun.
1: Evet, okunmayan eserleri.
0: Senin tavrın, tarzın gereği de çalıp söyleme geleneğinden bir durum olduğu için Fedai abi çok da yerinde ve güzel oluyor.
1: Evet. Onları böyle çıkartmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Sen nasıl böyle uzun havalarda falan böyle hep böyle yeni yeni üstüne koyuyorsun ya.
0: Estağfurullah.
1: Öyle. Bu yıl benim yeşil bağım kurudu, dolu vurdu, yapraklarım çürüdü.
0: Harika.
1: Diyeceğiz Mahsuni Şerif.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık Feda abicim.
2: Sağ olasın Ethem'cim, sağ olasın.
1: O en son kıtadaki Mahsun-u Şerif'in budur ahvali,
2: evet,
1: diyor.
2: Evet.
1: Kıyamete kadar. Yani orada ya. Tanrı'ya, Allah'a aciziyetini de belirtip çok güzel bir durum değil midir? Hani
2: tabii.
1: Türklerdeki o durum.
2: Ya çok güzel sözler yazdılar. Ben hep Anadolu'nun dahileri derim. Ali Kızıltu, Aşık Veysel'ler, daimiler, aklına gelebilecek söyleyebilip söyleyemediklerimiz o kadar güzel sözler yazıp bir de onları o kadar güzel ezgilerle buluşturmuşlar ki.
1: Kesinlikle.
2: Yani duygulanmamak elde değil.
1: Evet.
2: Hakikaten
1: evet.
2: İnanılmaz o ezgilerle ötüştürmek de böyle onları üst üste örtmek de.
1: Çok büyük bir çok meziyet.
2: Evet, evet.
1: Ağzına yüreğine sağlık. Sen de çok güzel
2: seslendin.
1: Şimdi
2: yine böyle güzel sözlerden, güzel ezgilerden örnekler dinleyeceğiz.
1: Evet.
2: Uzunova var sırada.
1: Evet, Antep yöresine gideceğiz yine.
2: Evet. Bir... Kimden alınmıştır, hatırlar mısın? Nedir,
1: evet.
2: Nereye bağlayacağız
1: mı? Halit Arapoğlu'ndan evet. Dinlenen, alınan...
2: O da mesela inanılmaz bir değerdir.
1: Çok, çok
2: yani,
1: kıymetlidir.
2: Onların plaklarını dinleyerek büyüdük.
1: Halit plakların devreye girdiği dönemde aslında Halit Arapoğlu o dönemin şeyi olmuştur, sembolü
2: evet.
1: Olmuştur. Biz bölgeye gittik. İncelemeler yaptığımızda
2: evet.
1: Enteresan.
2: Ekoldür yani.
1: Evet. O da ekoldür orada. Çok çok bu işi yapan, okuyan güzel ustalarımız, güzel hocalarımız
2: rahmet
1: hala.
2: Rahmet olsun diyelim
1: evet,
2: artık
1: evet.
2: Onlara.
1: Dolayısıyla ondan alınan bir eser. Güzel bir barak havası. Aman sevmişsin beni, ne haberim var benim. Hemen peşine bağlı olarak da ben de anons edebilirim. Sen de dilersen Aşk Bağrında
2: evet.
1: Yaraştı. Diyarbakır'dan yine Yusuf.
2: İcaz bir
1: evet,
2: eser.
1: Yusuf Taran'dan alınan güzel bir eser. Aşk Bağrında Yaraştı diyeceğiz.
2: Halil Demirler bağlamasıyla. Açış yapacak
1: uzunlamamıza.

0: Ethem Kaya'yı dinlediniz. Ağzına sağlık Ethemciğim.
1: Çok
0: arkadaşlarımın
1: teşekkür
0: ellerine
1: ederim.
0: Sağlık.
1: Ellerine yüreklerine sağlık Halil Demirler.
0: Evet, Gaziantep'ten Diyarbakır'a doğru uzandın.
1: Elimden geldiği kadar.
0: Halit Arpalı'nı rahmetle andık.
1: Rahmet olsun.
0: Oradan bir Erzurum'a doğru Hicazlarla madem başladım ben de bir Hicaz türkü buraya.
1: Harika olur.
0: Yıllardır Urfa türküsü olarak repertuarımızda yer alırdı bu türkü. Geceler yarim oldu.
1: Çok güzel.
0: Daha sonra ikinci bir denetimde
1: Erzurum oldu.
0: Tabii Haydar Telhüner güzel eserleri vardır. İnanılmaz Hicaz özellikle eserleri vardır. Haydar Telhüner'den alınmış, plaktan yazılmış. Emin Aldemir hocamız da
1: sonra repertuarda Erzurum
0: almış.
1: Olarak.
0: Evet, artık en son evet. Tasdik edildi. Geceler yarim oldu, ağlamak karım oldu.
1: Buyurun.

0: Sürene sağlık, var ol abicim.
1: Sağ olasın, efendim, sağ olasın.
0: Çok güzel bir türkü.
1: Şimdi kendi memleketime doğru.
0: Ben tam onu soracaktım değil mi biliyor musun?
1: Bak, Tokat'tan niyettim.
0: Bak yemin ediyorum hani seninle böyle program yaparken denk geliyor.
1: Bir tane Tokat.
0: Hani kendi aramızda bir şey var, muhabbet var. Hani bugün Tokat'tan yok mu diyecektim, hani yerini bulmuş oldu yani. Evet. Nereden, Zile'den mi yine yoksa?
1: Zile'den değil de yani şey, bir beste türkü olması lazım. Değmem benim gamlı yastı gönlüme, Abbas Özden alınmış. Mehmet Erenler rahmetli analım onu da.
0: Rahmet olsun.
1: Geçen yıl kaybettik.
0: Evet, çok yakın,
1: çok değerli
0: kaybettik.
1: Bir sanatçı abimiz, büyüğümüzdü. O da bir ekoldü. O notaya almış, derlemiş.
0: Çok sevilen bir türkü.
1: Evet. Değmen benim gamlı yastı gönlüme, ben bir selvi boylu yerden ayrıldım.
0: Evet.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık.
2: Çok sağ güzel olsun. Bir Tokat türküsü dinledik keyifle.
3: Tokat'tan böyle aşağıya doğru biraz ineceğiz. Kayseri'ye
2: doğru. Kayseri'ye
3: doğru
2: ineceğiz. Şimdi bu eserde ben normal...

0: iş.
1: Evet, güzel
0: çok
1: bir
0: da
1: eser.
0: Sevdiğim bir eser. Yine karşıma çıktıysa ben bunu yine bu hafta okuyayım istedim. Yine yeşillendi Germir Bağları diyeceğiz.
1: Evet, Kayseri'den. Buyurun arkadaşlar.

0: Ağzına sağlık Ethem Kaya.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Elinize sağlık arkadaşlar.
1: Yani güzel bir eser olduğu için.
0: Evet.
1: Normalde hani biliyorsun radyoda koyduğumuz bir eseri 2 yıl sonra falan tekrar ya da seneye okuyoruz falan. Yani diğer eserlere de yani, yer vermek adına tesadüf çıktı karşımıza.
0: Evet. Şurada, güzel eserleri sık sık da okunabilir. Evet. Yani senin de şeyindir, bizim Asilhan kardeşimiz de öyle. Çok evet, takip ediyorum Asilhan Doğan. Hep yeni eserler getiriyorsunuz.
1: Harika.
0: Yani son dönem giren arkadaşlar, hepinizi tebrik ediyorum. Yani çalışmak gerekiyor, üstüne koymak gerekiyor. Yani 3 tane türkü etrafında dönmek mutlaka yakışmaz bize.
1: Mutlaka.
0: Evet, benim devrem Sebahattin Gülümser değil mi? nereye doğru gidiyoruz şimdi? Kayseri'den Erzincan'a mı?
1: Olur. Yolculuk. Eğer sıra bendesin.
0: Yine büyük evet, usta Davut Sulari.
1: Tamam, Zafer. olur. Davut Sulari'nin çok güzel bir sembolik eserlerindendir.
0: Evet.
1: Orta hareketli bir eser. Buyurun.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına sağlık Ethem'cim, elinize sağlık arkadaşlar.
2: Ben teşekkür ederim, sağ olasın.
1: Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz.
2: Evet.
1: Sivas'a hiç gitmedik, o dikkatimi çekti. Sivas'tan
2: yanından geçtik ama.
1: Evet.
2: Uğrayalım.
1: Okuyalım.
2: Uğrayalım.
1: Yine gam yükünün kervanı geldi diyelim. Nuri Üstünses'ten Muzaffer Sarısön'den hocamız derlemiş. Yine gam yükünün kervanı geldi.

0: Ağzına yürene sağlık Fedai Tekşahin.
1: Sağ olasın Ethem Kaya. Evet, programımızın sonuna geldik.
0: Seninle nadir denk geliyoruz abicim ama çok keyifli geçiyor. Program nasıl geçiyor anlamıyorum ben.
1: Aynı fikirdeyim. Çok az vaktimiz kaldı. Hemen arkadaşlarımızın isimlerini dillendireyim. Sonra da son eserimizi okuyalım. Bugün de Türk Evi'nin sonuna geldik sevgili dostlar. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton maisterimiz Burçin Aktürk'ün bağlamasıyla saz grup şefimiz Halil Demirler, nefesli sazlarıyla Halil Çokgürekli, tarıyla Ali Özkan Özcan, klasik gitarıyla Çağrı Gözeten, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Engin Sucu ve ben Fedai Tekşahin. Bugün evimizin konuğu sevgili Ethem Kaya'ydı. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Güzel bir türküyle veda edelim. Bitlis'in önünde bağlar.
0: Halay.
1: Evet, bir halayla, yapalım. Hareketli beserle.
0: Veda edelim.
1: Hoşçakalın, türküyle kalın.

0: Benim Türküm.
1: Merhabalar, ben Ardahan Polo Toptan Mert. Bu türküyü bizler gibi sınırda bulunanlara ve aileme armağan ediyorum, zengin ailesine. İstediğim türkü de Altın Yüzük.
2: Altın.